bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur. Biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz. Sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır? Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki, Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda ihtiyaç içinde olduğun için onlara ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır, onları görmektedir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda haksızlığa sapmasın. Çünkü o yeterince yardıma mazhar olmuştur. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit sorumluluk doğurur. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma.

ne yeri yarabilir, ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Bütün bunların kötülüğü, Rabbinin katında istenmeyen şeyler olmasıdır. İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra, kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz, erkek çocukları size verdi de, kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi? Gerçekten siz, çok ağır bir söz söylüyorsunuz. İyice düşünmeleri için bu Kur'an'da ayrıntılı açıklamalar yaptık. Ama bu sadece onların haktan uzaklaşmalarını arttırdı. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah'tan başka ilahlar olsaydı, onlar da arşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı. Allah, onların söylediği şeylerden münezzehtir, çok çok yücedir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman, seninle ahirete inanmayanlar arasında gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir tıkaç koyarız. Sen Rabbinin Kur'an'daki ismini tek başına andığında canları sıkılmış olarak arkalarını dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini, kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin, siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak işte, senin hakkında ne türlü benzetmeler yapıyorlar. Böylece yoldan saptılar, bir daha da doğru yolu bulamıyorlar. Dediler ki, biz bir kemik yığını haline gelmiş, ufalanmışken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz öyle mi? De ki, ister taş olun, ister demir, isterse canlanmasını aklınızın almadığı herhangi bir yaratık. Bu defa da, bizi tekrar hayata kim döndürecek diyecekler. Sizi birinci defa yaratan de. Sonunda onlar, sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve, ne zamanmış o diye soracaklar. De ki, yakın olduğunu sanıyorum. O gün Allah sizi çağıracak ve siz dünyada çok az kaldığınız zannı içinde ona hamd ederek çağrısına uyacaksınız. Kullarıma söyle, inanmayanlara karşı sözün en güzelini söylesinler. Çünkü şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey
öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere dişi deveyi vermiştik. Ama ona inanmayıp kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenen ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice artırmaktan başka bir şey sağlamaz. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis, ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim dedi. Ve ekledi, şu benden üstün kıldığına bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan az bir kısmı dışında onun neslini peşime takacağım. Allah şöyle buyurdu, git. Onlardan kim sana uyarsa cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennem olacaktır. Haydi, onlardan gücünün yettiklerini sesinle, telkinde bulunarak çağrınla ayart. Süvarilerinle, yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan İnsanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun olmayacaktır. Güvenip dayanmak için Rabbin yeter. Lütfuna nail olasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size çok merhametlidir. Denizde bir tehlikeyle yüz yüze geldiğinizde Allah'tan başka bütün yardıma çağırdıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığındaysa yüz çevirirsiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Peki onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi bir defa daha denize döndürüp üzerinize bir kasırga göndererek inkar etmeniz sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? O zaman bize karşı size arka çıkacak birini de bulamazsınız. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık, neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasına aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl.
bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş de vahiy kalkmamış o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. De ki, yemin ederim bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da İnsanlara gerçekleri anlatmak için her türlü misali denedik. Yine de insanların çoğu inkarcılıkta direndikçe direndiler. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. İçlerinden de çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. Yahut İddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça yağdırmalısın veya Allah'ı ve melekleri şöyle karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece bir beşer, peygamberim. Kendilerine kurtuluş rehberi vahiy geldiğinde insanların inanmalarını ancak Allah peygamber olarak bir beşer mi gönderdi şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. Yine de ki, benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kâfidir. O, kullarını çok iyi bilip görmektedir. Allah kime hidayet verirse, doğru yolu bulan işte O'dur. Kimi de hidayetten uzaklaştırırsa, artık böylelerine Allah'tan başka destekçiler bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun süründürerek toplarız. Onların varıp kalacağı yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça yakıcı alevlerini çoğaltarak azaplarını sürdürürüz. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve demişlerdi ki, bizler bir kemik yığını ve un ufak olmuşken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz öyle mi? Düşünmediler mi ki gökleri ve yeri yaratmış olan Allah kendilerinin benzerlerini de
yeniden yaratmaya kadirdir. Allah onlar için bir vade takdir etti. Bunda kuşku yoktur. Ama zalimler inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu pek eli sıkıdır. Andolsun biz, Musa'ya açık seçik 9 ayet verdik. Haydi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde, Firavun ona, ey Musa demişti. Senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Musa şöyle dedi. Çok iyi biliyorsun ki, bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun! Ben de öyle düşünüyorum ki hakikaten senin işin bitik. Derken Firavun onların ülkedeki varlığına son vermek istedi. Bu yüzden biz onu ve yanındakileri hepsini denizde boğduk. Arkasından da İsrailoğullarına yurdunuzda oturun. Ahiret vakti gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik. Biz Kur'an'ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik. O da sana yalnız gerçeği söyleyerek geldi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu insanlara aralıklarla okuyasın diye sureler ve ayetlere ayrılmış Kur'an yaptık. Peyderpey indirdik. De ki, siz ona inanın veya inanmayın, şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere, Hakk'ın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve Rabbimizi tesbih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir derler. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an onların saygısını arttırır. De ki, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın. Hangisiyle yakarsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur. Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme. Fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Kehf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennete erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin
kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın, işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Mağaraya sığındılar. Orada baksan, güneşin doğduğu zaman mağaranın sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlarsa mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri, bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler ve eklediler. Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler. İşte o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece kıssayı anlatarak insanları onlardan haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zaman insanlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, üzerlerine bir bina yapın, Rableri onları daha iyi bilir. Onların yöneticileri ise, bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabet yapacağız dediler. Sonra gelenler, bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir.
Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki o kadar olur. Onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabında sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Ve de ki, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz, zalimler için alevleri kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar, buna erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. İşte onlara içinden ırmaklar akan Adın cennetleri vardır. Onlar orada ince ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler, altın bileziklerle bezenecekler. Orada tahtların üzerine kurulacaklardır. Ne güzel bir karşılık, ne güzel bir konak. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık.

ederek bağına girdi ve şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülürsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, "Yoksa sen," dedi, "seni topraktan, sonra nutfeden, spermden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde, maşallah, güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de, bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de, bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. Sahibi, çardakları yere çökmüş haldeki bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan O, en güzel akıbeti veren yine O'dur. Onlara dünya hayatının örneğini de ver. O, gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerdeki onu emen bitkiyle karışmış, sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki dağları yürütürüz, yeryüzünü dümdüz görürsün. Onları da, dirilttiklerimizi hiçbirini geride bırakmaksızın mahşerde toplamış olacağız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların, onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, "Vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş" dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Hani biz meleklere, Adem'e secde edin demiştik, İblis'ten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah, benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyuracak. Onları çağıracaklar. Fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılamaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır.

0: Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz rasulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler ahalisi zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik. Bir vakit Musa genç adamına, ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut bu yolda senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim demişti. Her ikisi denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. Oradan uzaklaştıklarında Musa genç adama, "Yiyeceğimizi getir. Gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü?" dedi. "O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir." Balık, şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Hemen izleri üzerine geri döndüler. Derken kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. O kul, "Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin?" dedi. Musa, "İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin sözünden dışarı çıkmam," dedi. O da, "Eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma," diye tembih etti. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman o kul gemiyi deldi. Musa, "İçindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın," dedi. Kul, "Ben sana sen benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi?" dedi. Musa, "Unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimi çıkmaza sokma," dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında o kul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, "Masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha? Gerçekten sen fena bir şey yaptın."
1: İsra suresi ve Kehf suresi 1-74. Ayetlerin yer aldığı 15. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif.
5: Osman Osmanoğlu. Hadid Suresi 11 ila 19. ayetler.

فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının kendileriyle beraber önlerinde ve sağ yanlarında yürümekte olduğunu görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler: bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek: geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafında ise azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz. Fırsat kolladınız, hep şüphe içinde oldunuz. Ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Muhtaçlara yardım eden erkeklere, muhtaçlara yardım eden kadınlara ve Allah'a, onun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 16. cüzden 3 mesajı aktaracağız sizlere. Başarılı olmak isteyen gençler, sabırla ve teknolojiyi doğru ve hayırlı yolda kullanarak çalışmaya devam etmelidirler. Bir İslam toplumu, peygamberler yolundan ihlasla gidilerek inşa edilir. 16. cüzde, Kehf suresinin son kısmı, Meryem ve Taha surelerinin tamamı bulunmaktadır. İlk mesaj, imanlı gençlik. Sabır, çalışma ve teknolojiyle başarılı olunur. Kehf suresinin son tarafında Zülkarneyn ve ilginç duvar inşası ile ilgili konu işlenmektedir. Hadislerde de Kehf suresinin cuma günü okunması tavsiye edilmekte ve Deccal fitnesinden koruyacağı ifade edilmektedir. Gelecekteki fitnelerden

korumak, Kehf suresinin manasının ve mesajlarının anlaşılmasıyla olabilir. Ashab-ı Kehf'le imanlı bir gençlik yetiştirilmesi, Hazreti Musa Hızır olayıyla bizlere kadere teslimiyet ve sabır tavsiye edilmekte, Zülkarneyn kıssasıyla teknolojiden yararlanmanın önemi anlatılmaktadır. İşte bu mesajla Müslümanlar gelecekte başarılı olurlar. ...16. cüzün ikinci mesajı ise diriliş örneklerinden oluşur. Ölüyü dirilten Allah, isterse ölü bir toplumdan yeni bir İslam toplumu yaratır. Meryem suresinde dirilişin adeta örnekleri verilmektedir. İhtiyarlık döneminde Hazreti Zekeriya ile Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, Yahya olarak isimlendirilmesi, bakire ve iffetli bir kız olan Meryem validemizden mucizevi olarak babasız bir çocuğun doğması ve İsa olarak isimlendirilmesi anlatılmaktadır. Hazreti Yahya ve İsa daha doğmadan isimleri konulan peygamberlerdendir. İhtiyarlık döneminde Hazreti İbrahim'le Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, İshak olarak isimlendirilmesi, Hazreti Musa döneminde Tur-u Sina'da yani Sina Dağı'nda diriliş ve Hazreti İdris'in göğe çekilmesi, surenin sonunda dirilişi inkar edenlerin ahiretteki halleri anlatılır. 16. cüzdeki 3. mesaja baktığımızda başarının ilk şartı mesajıyla karşılaşıyoruz. Başarının ilk şartı sabırla ve ihlasla tebliğe devam etmektir. Bu cüz Taha suresiyle tamamlanmaktadır. Sure, Kur'an'ın misyonu olan doğruları hatırlatma mesajıyla başlamakta, Hazreti Musa'nın hayatından bir kesitle devam etmektedir. Burada Hazreti Musa'nın Medyen başta olmak üzere Mısır'da

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Kehf suresi 75 ila 110. ayetlerle Meryem ve Taha sureleri yer almaktadır. Meryem suresi 58. ayette tilavet secdesi vardır.

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kul, sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim dedi. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Gence gelince, onun anne babası mümin kimselerdi. Gencin onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince, o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin dedik. O şöyle dedi. Haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince onun içinde en güzel karşılık vardır. Ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun.

olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır dedi. O gün, kıyamet günü biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o, alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim, demişti. Benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafımdan bana yerimi alacak bir halef ver. O, Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi. Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşamamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle sabah akşam Allah'ı tesbih edin dedi. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefaat

0: şefkat ve ruh temizliği de verdik. O, kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, beni senden koruması için çok esirgiyici olan Allah'a sığınıyorum. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma, dedi. Melek, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim, dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur, dedi. Melek cevap verdi. Orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim, dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma. Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki, ben çok esirgiyici olan Allah'a adakta bulundum. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğunu kucağına alarak topluluğuna getirdi. Dediler ki, ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz, dediler. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankar yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu. Şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek söz de bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında vay o inkarcıların haline. Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki ne var ki o zalimler bugün tam bir sapıklık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti. Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme, dedi. İbrahim şöyle dedi. Esen kal. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve onlara hak ettikleri yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitaptan Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi. Elçi, peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşırcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı. Elçi, peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi. Ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler, Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan adın cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler. Kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birilerini biliyor musun? İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim? Diyor. İnsan düşünmez mi ki daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapkınlık içindeyse, dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman, konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler, Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı, hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden ve mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor? Yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi? Biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek, takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeliyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde ve yerde, İkisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle. O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler ona aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin. Şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine, "Ey Musa!" diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namaz kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler, sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkerim. Ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu, onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün. O akıp giden bir yılan oluvermiş. Allah, tut onu ve korkma. Biz onu hemen eski haline döndüreceğiz, buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın, bir başka mucize olarak elin bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi. Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir. Onu da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim. Ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu, ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene şunu vahyetmiştik, onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu kıyıya çıkarsın. Ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin, nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de, ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın, sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler. Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu. Korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim. İşitirim, görürüm. Ona deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrailoğullarını bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyolunmuştur ki azap asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa, dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir, diye cevap verdi. Firavun, peki dedi. Gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur, dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, onda size yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi ondan yarattık. Yine ona döndüreceğiz. Ve sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona bütün kanıtlarımızı gösterdik. Fakat o yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Dedi ki, ey Musa, yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun, dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirleri aldı, sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa ağır bir cezayla kökünüzü kazır. İftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı. Bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki, ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım. O, hayır siz atın, dedi. Bir de baktı ki onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinden bir korku duydu. Korkma, dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekine at da onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik, dediler. Firavun şöyle çıkıştı. Ben size izin vermeden ona inandınız, öyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun, ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız. Onlar şu cevabı verdiler. Bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et. Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. içinde ebedi kalacakları, altında nırmaklar akan adın cennetleri. İşte günahlardan arınanların ödülü budur. Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceliğin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın onlara denizde kupkuru bir yol aç. Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü. Ama deniz onları amansızca sarıverdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. Ey İsrailoğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Şu da bilinmeli ki ben tövbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayacağım. Allah buyurdu ki, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa? Şöyle cevap verdi. Onlar da benim izimdeler. Benden hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim ey Rabbim. Allah fakat dedi, biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli halde ve hayıflanarak kavmine döndü. Şöyle dedi, ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğinizde onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz? Şöyle cevap verdiler. Sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin, Mısır halkının ziynet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samiri de aynı şekilde atmıştı. Derken onlara böğürebilen bir buzağı heykeli yaptı. Ona uyanlar, işte bu sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahıdır. Fakat o bunu unuttu dediler. Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık veremiyordu? Onlara zarar veremediği gibi fayda da sağlayamıyordu. Gerçek şu ki daha önce Harun onlara, ey kavmim, siz bununla sınanmaktasınız. Kuşkusuz sizin Rabbiniz o Rahmandır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Şöyle cevap verdiler. Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Musa dönünce dedi ki, ey Harun, onların yaptıklarını gördüğünde beni izlemekten alıkoyan neydi? Yoksa emrime isyan mı ettin? O şöyle cevap verdi. Ey anamın oğlu, sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin sözüme riayet etmedin de İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelenmiştim. Musa sordu. Peki senin zorun neydi ey Samiri? Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve onu attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti diye cevap verdi. Musa şöyle dedi. Hadi git. Artık hayatım boyunca sana düşen bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun ilahına bir bak. Biz onu iyice yakacağız. Sonra da küllerini denize savuracağız. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki, kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. ebedi olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, hayır ancak bir gün kaldınız der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerleri dümdüz, bomboş kalacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında hiçbir şeyi işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olansa hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz de onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. Yalnız iblis direndi. Bunun üzerine ey Adem dedik. Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acımak da, çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın. Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. Ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı, tövbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu. İkiniz birden inin oradan, birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki, hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, dediler. Peki, önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmiş değil mi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte. Siz de bekleyin bakalım. Dosdoğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kehf suresi 75 ila 110. ayetlerle Meryem ve Taha surelerinin yer aldığı 16. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Tevbe Suresi 128. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Ümmetine düşkün peygamber. Ayet-i kerime, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'in özel olarak biz ümmetlerine olan şefkat, merhamet ve muhabbetini ortaya koymaktadır. Ümmetine karşı Hazreti Peygamber'in hissiyatı ifade edilirken, Esma-i Hüsna'dan Er-Rauf ve Er-Rahim isimlerinin kullanılması da ayrıca dikkat çekicidir. Rauf çok şefkatli, Rahim ise çok merhametli demektir. Allah'ın hiçbir peygamberini kendisinin iki ismiyle birden nitelemediğini de dikkate alındığında ayet, aynı zamanda Resulullah'ın Allah katındaki değerini de ortaya koymaktadır. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Resulullah'ın ümmetine olan düşkünlüğü bizim için büyük bir nimettir. Bir diğer mesaj da, Peygamberimizin bizi sevdiği gibi biz de onu canımızdan çok sevmeliyiz.

0: Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Tevbe Suresi 123 ila 129. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse içlerinden, bu hanginizin imanını arttırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu, iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve onlar sevinç içindedirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar inkarcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar. Sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden.

Hazretler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Euzubillahimineşşeytanirracim.

İttabi'u men la yes'alukum ecran ve hum muhtedun.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي

0: Yasin-i Şerif.
1: Birden bize. Surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Kur'an'da Kur'an.

0: andolsun ki o Allah sözüdür. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Sad Suresi 1. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. İnsan Suresi 23 ila 31. Ayeti Kerimeler.

يدخل من يشاء في رحمته

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Maide Suresi 1 ila 2. ayetler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Alım, satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Allah müminlerin velisidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çünkü benim velim kitabı, Kur'an'ı indiren Allah'tır. O bütün salihlere velilik eder. Araf suresi 196. ayet. Dost, arkadaş, seven, yardım eden, koruyup gözeten, birinin işini üzerine alan, idare eden gibi anlamlara gelen veli kavramı, Kur'an-ı Kerim'de hem Allah için hem de diğer varlıklar için kullanılmıştır. Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak yeter. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, dost olandır. Övülmeye layık olandır. Allah'ın en güzel isimlerinden biri de El-Veli'dir. Bu kavram, insanın sıfatı olarak kullanıldığında ise Allah'ın dostu ve sevgili kulu demektir. Konumuzla ilgili ayette hem Allah'ın biz kullarına dostluğu, bizleri sevdiği ve her türlü kötülükten esirgediği, hem de kulların Allah'a dost olmaları gerektiği ifade edilerek, Hazreti Peygamber'in şahsında bütün müminlerden Allah'a inanç ve bağlılıklarını, "Benim velim Allah'tır" sözleriyle ortaya koymaları istenmektedir. Ayrıca müminlerin yüce Allah'a olan sevgisi ve bağlılıklarıyla onun kendisine inanıp bağlanan iyi kullarına olan sevgisi, koruyuculuğu ve lütufkarlığı dile getirilmektedir. Buna göre Allah ile müminler arasında sıcak bir bağ vardır. Müminler Allah'a gönülden inanıp bağlanmakta, onu dost bilmekte, Allah da onları sevmekte, yollarını aydınlatan kitabı göndermek suretiyle doğru yolu bulup o yolda yürümelerini sağlamaktadır. İlgili ayette "O bütün salihlere velilik eder" cümlesindeki salihler ifadesiyle müfessirler, Allah'a ortak koşmayan ve ona isyan etmeyen, emir ve yasaklarına riayet eden kimselerin kastedildiğini söylemiştir. Onun bütün salihlere velilik etmesinin anlamı, onları görüp gözetmesidir. Onlara yardım eder, isteklerini yerine getirir, çağrılarını duyar ve ihtiyaçlarını giderir. İyi insanlara karşı kötülerin kurduğu tuzakları ortadan kaldırıp onları korur demektir. Allah müminlerin velisidir. Bu sebeple Allah velayetini kullarına ulaştırma adına onların dünya ahiret saadetini temin etmek için koyduğu kuralları ve kulluk programını kendilerine duyurmak üzere kitaplar göndermiştir. Nasıl ki bizler velayetimiz altındaki kişilere bir veli olarak arzu ve isteklerimizi bildiriyorsak, velimiz olan Allah da gönderdiği peygamberleri aracılığıyla bizlere emir ve yasaklarını bildirerek istediği mükemmelliğe ulaşmamızı istemektedir. İyileri dost edinen, onların velayetini üzerine alan Rabbimiz, gönderdiği kitaplarla kullarının elinden tutar, onları doğruya, hakka, hidayete sevk ederek tüm kötülüklerden, zulüm, zorbalık ve düşmanlıklardan korur. Bunun karşılığında müminler de Allah'ı severler. Allah sevgisi ise onun yüceliğini ve nimetlerini düşünme neticesinde kişinin kalbinde meydana gelen çok özel bir duygunun tezahürüdür. Bu duyguya sahip olan insanlar Allah yolunda ve din uğrunda gayret göstermekten, mallarını ve canlarını feda etmekten kaçınmazlar. Kur'an-ı Kerim'in insanlığı ulaştırmak istediği hedeflerin başında Allah'ın birliği inancına ve Allah'ı her şeyden daha çok sevme duygusuna ulaştırmaktır. Nitekim Bakara suresinin 165. ayetinde "İman edenlerse en çok Allah'ı severler" buyurularak bu hedefe işaret edilmektedir. İslam'da hakiki sevgi Allah sevgisidir. Çünkü mahlukatın asıl varlığının sebebi, kendilerine lütfedilen iyilik ve ikramların, maddi ve manevi nimetlerin sahibi de O'dur. Bütün iyilikler, güzellikler O'ndan gelir, bu sebeple sevilmeye en çok layık olan O'dur. O halde biz kulların, yaratıcımız olan Rabbimizin velayetine layık olma adına, O'nu her şeyden çok sevmeli, bütün ilişkilerimizin bu sevgiye, dolayısıyla Allah'ın hoşnutluğuna göre düzenlenmesi gerektiğinden, bu ilişkilerimiz bilinçli ve iradeli olmalıdır. Bu sebepledir ki, Rabbimize karşı üzerimize düşen kulluk görevimizi eksiksiz yapmaya gayret sarf etmeli, kulluk bilincimizi daima zinde tutmalıyız.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Gâşiye Suresi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mükremin Bayır. Naziat Suresi 27 ila 46. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi,

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Yaşar Zorlu. Saf Suresi 1-14. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz? Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: Ey İsrail oğulları! Bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah, zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da, Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü

Doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Ey iman edenler! Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Haydi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda havariler, Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrail oğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkara sapmıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Dini tamamlamaya çalışanlar, bid'atçiler. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Maide Suresi 3. Ayet. Medeni bir sure olan Maide Suresinin 3. ayetinde, kulları için seçtiği dinin İslam olduğunu bildirirken, dini kemale erdirmek ifadesini kullanmıştır Allahü Teala. Bu ifade, dinde helal ve haram olanların bildirilip sınırların belirlendiğini, ahlaki, hukuki ve sosyal yasaların tamamlanarak son noktanın Allah tarafından konulduğunu bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim'den en son indiği düşünülen bu bölüm, Hazreti Peygamber'in vefatından kısa süre önce veda hacı yapılırken Arafat'ta nazil olmuştur. Yüce Allah, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, insanlığın muhtaç olduğu itikadi ve ameli ilkelerin en mükemmelini içeren Kur'an'ı, insanlığın hayat ve medeniyet alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak bir nitelikte kemale erdirmiş ve tamamlamıştır. Tamamlanmış din vurgusu, dinde yeni helaller ve haramlar icat edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde, "Benden sonra yaşayanlar nice ihtilaflar görecek. Öyleyse size sünnetimi ve hidayet üzere olan Hulefai Raşidi'nin sünnetini hatırlatırım. Bunlara uyun ve dört elle sarılın. Sonradan çıkan şeylere karşı da son derece dikkatli ve uyanık olun. Zira sünnette bulunana zıt olarak her yeni çıkarılan şey bir bid'attir ve her bid'at de sapkınlıktır." buyurmuştur. Arapçada bid'at kelimesi bir şeyi ilk kez yapmak ya da daha önce örneği bulunmayan, sonradan ortaya çıkan şey manalarına gelmektedir. İslam dininde Hazreti Peygamber zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargı ve ilkeler için kullanılan bu kelime, bu yargı ve ilkelerin dinin aslından olmayıp insanlar tarafından konulması yönünden olumsuzluk ifade etmektedir. Bid'at kelimesi Kur'an-ı Kerim'de, dinde insanlar tarafından ihdas edilen yenilik anlamında bir defa yer almaktadır.

0: Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Buna uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik ama çokları yoldan çıkmışlardır. Hadid Suresi 27. Ayet. Ayet, Hristiyan rahiplerin kadınlardan ve dünyevi isteklerden uzak durarak kiliselere kapanmaları şeklindeki ruhbanlık uygulamalarından söz etmekte, onu kendileri icat ettiler vurgusuyla Allah'ın emretmediği bir şeyi yaptıklarını göstermektedir. Aslında onlar iyi niyetle ve Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla bunu yapmışlar, ancak ortaya koydukları ruhbanlık bid'ati Allah'ın dininde onun emretmediği bir şey olduğu için kınanmalarına sebep olmuştur. Benzer durum sahabe arasında da görülmüş, ben geceleri namazla geçireceğim, ben her gün oruç tutacağım, ben eşime yaklaşmayacağım diyerek aralarında söz veren üç sahabiyi uyaran sevgili Peygamberimiz, Allah'a yemin ederim ki ben içinizde Allah'tan en çok sakınan kimseyim. Ancak oruç tutar, yemek de yerim, geceleri namaz kılar, uyurum da. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmuştur. Dini gayretlerle ortaya çıkan bidatlerle birlikte anılan hurafeler, bidatlerden farklı olarak yanlış inançlar demektir. İkisi de insan kaynaklı olması yönünden ortaktır. Ancak her bid'at hurafe sayılmaz. Çünkü hurafede genel olarak akıl dışılık vardır. Kabirlerden medet ummak, taşları öpmek, Allah rızası için kesilen bir kurbanın kanını alnına sürmek, safer ayını uğursuz kabul etmek, yatır ya da ağaçlara bez bağlamak gibi davranışlar hurafedir. Bir kısım batıl dinlerde görülmekle birlikte İslam diniyle bağlantıları yoktur. Bid'at ise dini ritüel ve inanışlara benzer, dini kabul edilir ancak dinden değildir. Bidatin çeldiriciliği akla yatkın olması noktasında ortaya çıkmaktadır. Hurafelerin reddedilmesi daha kolayken, bidatlerden bu özelliği nedeniyle korunmak zordur. Ramazan ayında tutulan ilk orucu kendisine Oruç Baba adı verilen bir kabrin başında açmak, iftar etme yönüyle dini bir ritüel olarak görülse de, bu işten sevap ummak, bu harekete bir değer atfetmek, yapana sevap kazandıracağını düşünmek, dinde olmayan bir uygulamayı dine sokmaktır. Yine namaz gibi önemli bir ibadeti, Hazreti Peygamber veya ashabının uygulamadığı sayılar ve vakitlerle yeni formlara sokmak, Kur'an okumak başlı başına bir ibadet ve dua iken, farklı sayılarla arzu ve isteklerin gerçekleşeceğine dair söylemlerde bulunmak, bid'at ihdas etmektir. Ölü evinde helva kavurmayı, Muharrem'in 10. günü aşure kaynatmayı ibadet telakki etmek de bu yönden sakıncalıdır. Bunlar gelenek olarak toplumun benimsediği davranışlar olsa da dini bir değeri yoktur, dine ait gibi gösterilmemelidir. İnsanların bid'at ve hurafeleri benimsemeleri din anlayışının eksikliği ve dinin doğru kavranmamış olmasıyla yakından alakalıdır. Bununla birlikte maddi veya manevi menfaat duygularının ön plana çıkarılması, siyasi ya da manevi statü elde etmek gibi sebeplerle de dinin bir sömürü aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Adı ister bid'at ister hurafe olsun, nasıl bir niyetle yapılırsa yapılsın, bu tür uygulamalarda en büyük hata insanların Allah'ın sözünün üstüne söz söyleme girişiminde bulunmasıdır ve Yüce Allah bunların tümünü yasaklamıştır. Şimdi zikredeceğimiz örnek, Hazreti Peygamber zamanında yaşanan benzer olaylarda Allah'ın kullarını doğrudan uyardığını göstermektedir. Sevgili Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı gün sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş. Onlar "Allah ve Resulü en iyi bilir." diye cevap verdiklerinde Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Bu gece kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir." Hazreti Peygamber'in dilinden yapılan bu uyarı, cahiliye Araplarında mevcut olan yıldızlara yaratılış maksadının üzerinde değer atfetme, onların yağmur yağdırma, insanları cezalandırma, insanların hayatına etki etme gibi özellikleri olduğu inancının bazı zihinlerde devam ettiğini göstermektedir. Kur'an'da, "Ey inananlar! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah'ın elçisi en güzel örnektir" buyurulmuş ve peygamber söz, fiil ve davranışlarıyla dini açıklamışken dinle ilgili yeni uygulamalar getirmekten sakınmak Müslümanlar için bir yükümlülüktür. Ancak her konuda olduğu gibi burada da ifrat tefrit dengesi korunmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bidat konusunun din bağlamında ele alındığı, dünyevi işler için yapılan yeniliklerin bidat kapsamına girmediğidir. Örf ve adet, bir dini ahkamı değiştirmediği, bir ibadeti bozmadığı veya dinin yasak ettiği şeylerden olmadığı sürece bidat olarak görülemez. Buna göre ibadet ve sevap kastıyla yapılmayan işler dini değil, dünyevi uygulamalar olarak kabul edilmelidir. Uçağa ve otomobile binmek, masada yemek, çatal kaşık kullanmak, teknolojik aletlere sahip olmak, insanoğlunun yeryüzünü imar etme faaliyetlerinin sonucu ortaya çıkan şeylerdir ve dünya hayatının süsleri arasındadır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Süleyman Talha Çuhadar. Yasin Suresi 33 ila 40. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan ekmek ve bunun gibileri yapıp yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinden sular fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hâlâ şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çift çift yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay için de menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Mü'min, hayra öncü, şerre engeldir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı, elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir. Ali İmran Suresi 110. Ayet. İyiliğe, hayra öncü, kötülüğe engel oluş, aslında emri bil maruf, nehyi anil münker kavramının açılımıdır. İyiliklerin, ahlaki değerlerin yaygınlaştırılması ve kötülüklerle mücadele olarak tanımlayabileceğimiz emri bil maruf, nehyi anil münker, dinimizde farz olarak değerlendirilmiş bir görevdir. Öyle ki Müslümanların varlık sebebi de böylesi yüce bir görevle ilintilendirilmiştir. Başlangıçta zikrettiğimiz ayet, müminlerin bu görevlerini dile getirmektedir. Bu yönüyle toplumu teşkil eden bütün fertlere bir sorumluluk ve duyarlılık anlayışı getirilmektedir. Bu sorumluluk anlayışı hemen hemen hayatın her safhasında söz konusu olabilmektedir. Bir müminin sorumluluk anlayışını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi gayet güzel bir şekilde ifade etmektedir. Sizden kim bir kötülük görürse, eğer gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle o kötülüğü değiştirsin. Buna da gücü yetmiyorsa o zaman kalbiyle buğz etsin ki bu da imanın gerektirdiği en az sorumluluk sınırıdır. Gerçek şu ki, kötülüklerle, yanlışlıklarla, hukuk tanımazlıklarla mücadele edilmeyen toplumlarda, başlangıçta yaygın olmayan bir kötü alışkanlık, zamanla bir kanser hücresi gibi bütün toplumu sarabilmektedir. Ahlaksızlıklar, başlangıçta etkisi itibariyle bireylerle sınırlı gibi gözükse de, zamanla diğer fertler de işlenen kötülüklerden bir şekilde etkilenmekte ve payına düşeni almaktadır. Zina, içki, kumar, kapkaç, hırsızlık, uyuşturucu gibi çirkin eylemler, başlangıcı itibarıyla belirli kişilerle sınırlı kalsa da, doğurduğu sonuçlar açısından bütün toplumu ilgilendirir bir konuma gelebilmektedir. Zira bu tür çirkin davranışlar sonucunda nice aileler yıkılmakta, kanlar akıtılmakta, çocuklar yuvasız kalmakta, henüz baharında nice hayatlar sönmekte ve solmaktadır. Bunların da toplumu huzursuz ettiği gayet açıktır. Bu ve benzeri gerekçelerle İslam, bir taraftan topluma hiçbir fayda sağlamayan gayrimeşru eylemleri yasaklarken, diğer taraftan da bu tür ortamların oluşmasını engelleyecek önlemleri almıştır. Tabii ki bu mücadelede Müslümanların hayrın öncüsü, şerre engel oluşları en etkin unsurdur. Toplum, hatta tüm insanlık olarak, kötülüklere karşı duyarsızlığın faturasını gayet ağır bir şekilde ödediğimiz çağımızda, sorumluluk bilinciyle emri bil maruf, nehyi anil münkerin önemini daha iyi anlıyor ve gözlemliyoruz. Ahlaki ve toplumsal değerleri kaygısızca yozlaştırarak heder eden insanlar, aslında bütün toplumun değerlerini heder etmektedirler. Susmanın, sorumsuzluğun getirdiği cüretle yıkılan bu değerler, aslında hepimizin kalbi konumundaki değerler bütünüdür. Sorumluluğumuzu yerine getirmemek de, yasal ve meşru olmayan ilişkilerin zemin bulmasına bir yönüyle biz de katkı sağlamaktayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu örneklemesi, toplumda kolektif sorumluluk anlayışının ya da bilincinin gereğini veciz bir şekilde dillendirmektedir. Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak orada duranlarla, bu sınırı aşıp ihlal edenler, bir gemiye binmek üzere kura çeken topluluğa benzerler. Onlardan bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt katına yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar, hissemize düşen yerden bir delik açsak üst katta oturanlara eziyet vermemiş oluruz dediler. Şayet üst katta oturanlar bu isteklerini yerine getirmek için alt kattakileri serbest bırakırlarsa,

0: Hepsi birlikte batar, helak olurlar. Eğer bunu önlerlerse, hem kendileri kurtulur, hem de onları kurtarmış olur. İhlal edildiğinde, fert veya topluma zarar verecek olan eylem ya da davranışlara göz yummak, duyarsız kalmak, modern toplum bilinciyle de bağdaşmaz. Hadiste dile getirildiği gibi, toplum adeta bir gemiye benzer. Bu gemi batınca, sadece gemiyi delme suçunu işleyenler batmaz. Bütün yolcular, toplum batar. Bütün yolcular batar. O halde gemide bulunanların görevi böyle bir faaliyete izin vermemeleridir. Ahlaksızlığa, zerre zemin hazırlamaya, kural tanımazlığa ya da ihlale aldırış edilmediğinde bunun sonucunun iyi olmayacağını alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz gayet dikkat çekici bir şekilde dile getiriyor. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emir ve kötülükten men edersiniz, yahut Allah Teala size azap, toplumsal kargaşa ve kaos gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız da duanız kabul edilmez. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, genelde insan, özelde ise Müslüman olarak her dem hayra anahtar, şerre kilit olma gayreti içinde bulunmak bir erdem ve ayrıcalıktır. Böylesi bir göreve talip olmak ve bu yolda adımlar atmak, varoluş amacımıza yaraşır bir tutumdur. Huzurlu, sağlıklı bir toplum olabilmenin yolu da, bireylerin söz konusu tutumu sergilemelerinden geçmektedir. Hayra öncü, şerre mani oluş, aynı zamanda dindarlığın bir gereği ve ölçütüdür.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mesud Kurbani. Vakıa Suresi 1-38. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: El-Mughni. Kullarını maddi manevi zengin eden, mülkün asıl sahibi, mutlak zengin olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığına zenginliğini bahşeden Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Zengin olmak, ihtiyacı bulunmayıp müstani kalmak anlamındaki gina kelimesinden türeyen Mughni esması, zenginlik verip tatmin eden anlamına gelir. Allah'ın Mughni oluşu, kullarını ihtiyaçtan kurtarıp zengin etmesiyle, bütün varlıkların muhtaçlığını hazinesinden ikram ederek gidermesiyle tecelli eder. Allah kullarının hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını karşılar. Maddi açıdan tatmin, kulun yoksulluğunu giderecek servetle ikramlanması ve onu başkasına yardım edebilir hale getirmesiyle tecelli edebilir. Kula kanaat duygusu vererek ikram ettiği nimete kanaat ettirebilir. Gönül zenginliği ihsan edebilir. Manevi tatmin ise kulun güzel davranışlara sevk edilmesiyle Allah'ın kendine yakınlaştırması olabilir ki asıl kıymetli zenginlik budur. Peki biz şimdi kendimize soralım. Biz bunlardan hangisiyiz? Elimizdeki bize zengin hissettiriyor mu? Gerçekten zengin miyiz? Ya da ne zaman ve nasıl zengin olacağız? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan ne zaman tatmin olur? Elindekinin kendisi için yeterli olduğuna emin olduğunda, değil mi? Peki bu eminlik derecesi herkeste aynı mıdır? Diğer bir deyişle, herkesin zenginlik anlayışı aynı mıdır? Elbette değildir. Kimi için başını sokacak bir ev en büyük zenginliktir, kimi için evlenmektir.

evlatlarını uyutacağı sıcak bir yatak, kimi için bahçeli bir ev, kimi için son model bir araba. Herkesin zenginlikten anladığı farklıdır. Ayrıca sahip olduğunda zengin hissedeceği eşya da farklıdır. Buradaki incelik, bulunduğumuz noktada neye sahip olduğumuzdur. Sahip olduklarımız, sahip olmak istediklerimizi de belirler. Çadırda uyuyan birinin hiçbir zaman son model araba hayali kurmasını beklemeyiz. Onu tatmin edecek şey o anda sahip olmadığıdır. Bizim bir evimiz, bir arabamız, sıcak yatağımız varsa, borcumuz yoksa, kimsenin kapımızı çalıp yakamıza yapışacağını düşünmüyorsak, korkularımızdan eminsek hayalimiz son model bir araba olabilir. Demek ki zenginlik herkes için ayrı anlam taşıyor. Herkesin zenginliği kendine özel. Peki neden bu kadar özel bir kavramı genelleştiririz o zaman? Neden zengin gördüklerimiz hep aynıdır? Yalnızca büyük evi olan, gösterişli yaşayan kimselerin zengin olduğunu düşünürüz. Neden? Kime göre zengin? Neye göre zengindir o kimseler? Ya da biz onlara sahip olamadığımız için fakir miyiz? Sahip olduklarımızın bir değeri yok mu? Böyle deyince insan geriliyor. Elbette var diyor içinden ama hep bir ama var hayatımızda. Ama daha fazlası da olsa iyi olurdu yani. Hayır demezdik. Elimizdekiler yetmiyor mu? Yetiyor tabii ama. Ama insanın zihnini kirleten en büyük zehirlerden biridir. Ama ile başlayan bu cümlelerimiz şükürsüzlük kokar. Rabbimiz bizi hakkıyla şükreden kullarından eylesin. Hiç borcun oldu mu sevgili dinleyici? Ufak tefek borçları düşünme. Öyle bir borç düşün ki altından kalkamadığın, aylarca biriktirsen de ödeyemediğin, her ödemeye çalıştığında eksik kalan, her seferinde belini büken, bir bitse diye gözünün içine baktığın, öyle bir borcun olsa, istemeden girdiğin, seni yoran, hiç borcunun olmaması ne kadar büyük zenginlik olmaz mı? Sıfırda olmak zenginlik olmaz mı senin için? Birçoklarının sıfırı vurduğu nokta senin için okyanusun dibinden çırpınarak yüzeye çıkıp nefes aldığın yer olmaz mı? Sıfır ne büyük nimettir değil mi eksideki biri için? İşte insanın nerede durduğu, nereden baktığı mühim. Şimdi düşünelim, doğduğumuzda sıfırdık. Rabbimiz bize bir aile verdi, nefes verdi, can verdi, büyüttü bizi birilerinin elinde. Yetiştik çıktık. Aklı fikri olan insanlara dönüştük. Sahip olduklarımızın hepsini ama hepsini borç alarak almıştık, borçla yaşadık. Rabbimiz nimetleriyle kendini perdeleyince ona borçlandığımızı unuttuk ve bizim sandık. Aldıklarımız yetmedi, daha da olsa iyi olurdu ya demeye başladık. Zaten olan borcumuzun üstüne yenisini koyma derdine düştük. Nereden nereye geldik? Şu an burada durduğumuz yerde neyin zenginiyiz? Borç zengini mi? Rabbimiz bizi borcunu kulluğuyla ve şükrüyle ödeyebilen salihlerden eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bazı şeyler var hayatımda değiştirebildiğim. Bazılarını ise ne yapsam değiştiremiyorum. Değiştirebildiklerimi iyileştirmek boynumun borcu. Uğraşırım ama değiştiremeyeceğim şeyler için harcadığım çaba ziyandır. Benim bunu fark etmem gerek. Hayat aynı hayat. Benim bakış açım kıymetli. Bir başkasının yakınıp durduğu hayatına baktığımda, ben böyle yaşasam nasıl tadını çıkartırdım diyebiliyorsam, bakış açısının hatalı olmasının o kişinin hayatını çekilmez hale getirdiğini görebiliyorsam, aynısını kendim için de yapabilmem gerek. Rabbimin beni ne çok altından kalkılmaz borçtan uzak tuttuğunu ve beni nasıl zengin kıldığını fark etmem gerek. Daha çok malım olması beni zengin kılmayacak. Benim sahip olduğumdan ikram edebilme gücüm benim zenginliğim olacak. Benim cömertliği huy edinmem gerek, elimi bollaştırmam, açmam, vermem gerek. İçimi saran şu rızık korkusundan kalbimi kurtarmam gerek. Hiçbir benim değildi, Rabbim ikram etti. O halde ben de ikram ederim diyebilmem gerek. Yalnızca cömertlikle değil, beni Rabbime yakınlaştıracak bütün güzel huyları kendimde toplamaya gayret etmem gerek. Benim zenginliğim bu olmalı. Para için

0: benim kalbimde bitiyor. Dilerim ki Rabbim kalbimi kendi sevgisiyle doldursun, verdiği dünyalığa kanaat eden kullarından eylesin. Fazlası için kendini boşa yoran ve huzuruna vardığında elleri boş kalan kullardan olmaktan Rabbime sığınırım. Bütün varlıkların kendisine muhtaç olduğu mutlak zenginlik sahibi ve övülmeye layık olan Ya Muğni. Biz yolumuzu şaşırdığımızda bize yol gösteren, bizi hidayete erdiren de, şu fakirliğimizde bizi zenginliğinle rızıklandıran da sensin. Bizi yalnızca sana muhtaç olmakla zengin et. Sana ihtiyacımız olmadığımızı düşünecek kadar acizleşip fakirleşmekten yine sana sığınırız. Gerçek mülk sahibi sensin. İkram yalnızca senin elindedir. Bizi sensiz bırakma. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor, acil ambulans lazım.
2: Hastalar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mesut Topçuoğlu. Âl-i İmran Suresi 16 ila 20. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah katında din kesinlikle İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse, de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa, doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Furkan Çınar. Saf Suresi 1-9. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz? Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez." Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları, bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

162. Gün Çocuk Sevgisi. Ayet-i Kerime Meali. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın katındadır. Tegabun Suresi 15. Ayet. Hadis-i Şerif. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah beni alır bir dizine oturtur, torunu Hasan bin Ali'yi de öbür dizine oturturdu. Sonra bizi bağrına basıp şöyle derdi. Allah'ım bu ikisine merhamet et, ben de onlara merhamet ediyorum. Fetva. Kişinin malı üzerindeki tasarruflarına ailesinin karışma hakkı var mıdır? Tasarruf ehliyetine sahip olan bir kimse hayattayken sahip olduğu malları üzerinde sefahet derecesine varmadıkça istediği gibi tasarrufta bulunabilir, satabilir, hibe edebilir, üçte birine geçmeyecek şekilde vasiyet edebilir. Eşi ve çocuklarının buna müdahalede bulunma hakkı yoktur. Bununla birlikte çocuklarının muhtaç duruma düşmemesi için tasarruflarında tedbirli olması da Hazreti Peygamber tarafından tavsiye edilmiştir. Varislerini zenginler olarak bırakman, halka ihtiyaçları için el açan fakirler olarak bırakmandan daha hayırlıdır. Hikmetli Söz. Allah bu dünyayı bilerek yarattı, helalinden rızık gönderdi. İyi arkadaş edinerek onlarla düşüp kalkmalıyız. İnsanın arkadaşı iyi olursa kendisi de iyi olur. Başkalarına yararlı olabileceğini anladığın yerde hemen insanlara karış. Çünkü insanlara yararlı olmak yine insanın kendi yararınadır. Tek başına yaşayan yaban adamının başkalarına ne yararı olabilir? Başkalarına yararı dokunmayan insan ölüden farksızdır. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Erhan Metin. İnsan Suresi 23 ila 31. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Arkadaşlık. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davransın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Kalem Suresi 8 ila 15. ayet. Okuduğumuz ayeti kerimeler dost ve düşmanlarımızı tanımada bizler için bazı ölçüler ortaya koymaktadır. Kur'an-ı Kerim bizlere insanı cehennemlik yapan sebeplerden birinin de kötü ve laubali arkadaşlarla birlikte olmak ve onların hal ve hareketlerine iştirak etmek olduğunu şöyle haber verir. Sizi cehenneme sürükleyen nedir? Cehennemlikler cevap verdiler. Biz namaz kılanlardan değildik. Fakirleri doyurmaz, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik. Boş ve batıl sözlere dalanlarla beraber biz de dalardık. Bu hesap gününü yalan sayardık. Ölüm bizi yakalayıncaya kadar hep böyleydik. Müddessir Suresi 42 ila 47. ayetler. Ayrıca da Kur'an bu konuda hata edenlerin kıyamet günündeki durumlarını ve pişmanlıklarını da bizlere şöyle tasvir etmektedir. O gün nefsine ve başkalarına zulmeden kimseler ellerini ısırarak şöyle der: ah keşke peygamberle birlikte yol edinmiş olsaydım. Vah, yazıklar olsun bana. Keşke filanı dost edinmeseydim. Çünkü o gerçekten bana geldikten sonra beni zikirden, Allah'ı anmaktan saptırmış oldu. Furkan Suresi 28 ve 29. ayetler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: kişi kıyamet günü sevdiği kimseyle beraberdir. İşte görüldüğü gibi dost ve arkadaşın insanın hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğu bu ayet ve hadislerden iyice anlaşılmaktadır. Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iyilerle birlikte olmasını, kötülerden de uzak durmasını emretmektedir. Sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. Kehf Suresi 28. ayet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de arkadaş seçiminin önemini şöyle beyan etmektedir: kişi dostunun dini üzeredir. Şu halde her biriniz kiminle dost olduğuna iyi baksın. Bu ölçü hem müjde hem de uyarı niteliğindedir. Bu ilke iyilik ehli için bir müjde, kötülüğe sapanlar için de bir uyarı ve tehdittir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: haksızlık yapanlara yönelmeyin, yoksa ateş size de dokunur. Hud Suresi 113. ayet. Ancak temel inanç prensiplerinden taviz vermeden ve İslami duyarlılıklar göz önünde bulundurularak farklı kesimlerle diyalog, komşuluk ilişkileri kurulması dinimize aykırı değildir. Kısacası, imandan yoksun, fasık, Allah'a itaat etmeyen, insanı günahlara teşvik eden, zalim, söz taşıyan, hep başkalarının kusurlarıyla uğraşıp duran, kendisi için istediğini başkası için istemeyen, akrabalarıyla ilişkisini kesen, onu bunu ayıplayıp gıybet eden kimselerle arkadaşlık yapılması yasaklanmıştır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bize gelince arkadaşına, keşke benimle senin aranda doğuyla batı arasındaki kadar uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Nedametin bugün size hiç faydası dokunmaz. Zira haksızlık etmiştiniz. Şimdi azapta ortaksınız. Zuhruf Suresi 38 ve 39. ayetler. Konuyu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisiyle bağlayalım. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar ya da sen onun pis kokusunu alırsın.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Salih Aküs. Enbiya Suresi 74 ila 81. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü, geceliğin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanık idik. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğretti ki, savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Duhan Suresi 51 ila 59. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve su kaynaklarının başındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. İlk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Haya ve örtünme. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Araf suresi 26. ayet. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Araf suresi 27. ayet. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf suresi 31. ayet. İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Nur suresi 19. ayet. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Nur suresi 30 ila 31. ayetler. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok merhamet etmektedir. Ahzab suresi 59. ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim, haya ve tesettürün ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve eşiyle başladığını bildirir. İnsanlık tarihiyle yaşıt olan bu erdemin, peygamberlerin tamamının tebliğinde yer aldığından şüphe yoktur. Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılışında bulunan utanma ve örtünme duygusu korunup geliştirilmiş, bu duyguya uygun hareket etmenin hukuki ve ahlaki sınırları belirlenmiştir. Haya, sözlükte utanma, çekinme, ürperme, çirkin bir şeyi görmekten ya da yapmaktan geri durma anlamına gelir. Kelimenin kök harfleri olan hayye ve türevleri Kur'an'da yaşamak, hayatta kalmak, diri olmak gibi farklı manalarda çok defa geçmektedir. Haya anlamı ise 3 ayette istihya kalıbında yer almaktadır. Bu 3 ayette 4 kez geçen kelime 2 yerde Allah Teala'nın hakikati ifade etmede utanıp çekinmemesini anlatmak için kullanılır. Bir yerde de Hazreti Peygamber'in haya ve iffetinden dolayı davetlileri ikaz edip eleştirememesi anlatılır. Üçüncü ayette ise Hazreti Şuayb'ın kızının Hazreti Musa'ya babasının davetini iletmesi sırasında utanıp sıkılmasından bahsedilir. Konuyla ilgili bir diğer kelime iffettir. İffet, sınırsız arzu ve istekleri, hırs ve şehveti dizginlemek, azla yetinmek anlamına gelmektedir. Bu kelime Kur'an'da bazı türevleriyle kullanılmıştır. Evlenme imkanı bulamayanların, Allah lütfuyla onların ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korumaları gerektiği bu kelimeyle ifade edilmiştir. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların da iffetlerini korumaya özen göstermelerinin kendileri için daha hayırlı olduğu yine aynı kelimeyle bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim, örtünme ile ilgili olarak libas, siyap, hicab, zinet, kımar, cilbab, riş gibi kelime ve kavramları kullanmaktadır. Libas, bedeni örten giysidir. Siyap da elbise anlamına gelen sevb kelimesinin çoğuludur. Araplar, siyap kelimesini zaman zaman erdem, iffet ve kişilik anlamlarını mecazen ifade etmek için kullanırlar. Hicab, birinin görülmesini engelleyen ve korunmasını sağlayan perde, örtü ve engel demektir. Süs anlamına gelen zinet, Kur'an'da kimi zaman elbise anlamında da kullanılmıştır. Çoğulu, humur olan hımarsa, kadının başına örttüğü örtü anlamındadır. Cilbap, başı da içine alacak şekilde normal elbisenin dışına giyilen ve vücut hatlarını belli etmeyecek genişlikte olan dış giysidir. Riş, kuşun kanadı için kullanılan bir kelime ise de mecaz olarak elbise anlamında kullanılmıştır. Örtmek, gizlemek, perde çekmek, korumak anlamına gelen setera kökü ve bazı türevleri Kur'an'da az kullanılmışsa da bedenin belli yerlerini kapatmaya işaret eden tesettür kelimesi ayetlerde yer almamaktadır. Perde manasında kullanılan sitr kelimesinin mecazen haya anlamında kullanıldığı olmuştur. Yine setir ve mestur kelimelerinin mecazen iffetli manasında kullanıldığı da bilinmektedir. Yaratılan ilk insan olan Hazreti Adem ve eşi, huzurlu bir şekilde yaşamaları maksadıyla cennete yerleştirilmişlerdi. Orada istedikleri gibi yiyip içmelerinin yanı sıra aç ve çıplak kalmayacaklarına dair kendilerine teminat da verilmişti. Yapmamaları istenen bir tek yasak vardı, o da kendilerine işaret edilen belirli bir ağaca yaklaşmamalarıydı.

gösterdiği en önemli gerçeklerden biri, haya ve örtünmenin ilk insandan itibaren var olduğudur. Bir diğeri ise çıplaklığın ve hayasızlığın insan fıtratındaki bozulmanın bir göstergesi oluşudur. Haya ve örtünme insana özgü bir değerdir. Ey Ademoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Araf suresi 26. ayet. Rabbimizin, ey Ademoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık ifadesi, hem bir ihtiyacı ve nimeti, hem de elbisenin insanı güzelleştirdiğini gösterir. Bu ayette, yarattık diye tercüme edilen enzelna kelimesi, elbise olarak giyebileceğiniz şeyleri nasıl elde edeceğinizin yollarını gösterdik, sebeplerini yarattık demektir. Bu ifade aynı zamanda elbisenin bir nimet olarak insana ikram edildiğini de anlatır. Erkek olsun, kadın olsun, her bir insanın örtünme şekli ve ölçüsü farklı olsa da örtünme gerekliliği vardır. Bu gereklilik, yaratılışa uzanan fıtri kodlara ve onlara uygun olarak Allah tarafından gönderilen yönlendirmelere dayanmaktadır. Cenab-ı Hak, insanoğluna soğuk ve sıcağa karşı bedeni koruyucu elbiseler ve hatta düşmanlardan gelecek tehlikelere karşı zırh ve benzeri giyecekler verdiğini hatırlatır. Elbiselerin, hayvanların yünlerinden, tüylerinden ve derilerinden yapıldığına dikkat çeker. Böylesi nimetlerin şükrü gerektirdiğine işaret eder. Süsleneceğiniz elbise olarak tercüme edilen riş kelimesi ise, kullanılan eşya ya da elbisenin dış yüzeyindeki süs gibi anlamlara gelir. Öyleyse elbise, insan tabiatının ihtiyaç duyduğu tamamlayıcı bir unsur olmanın yanı sıra, güzelliğin ve estetiğin de bir parçasıdır. Rivayetlerde Hazreti Adem'e niçin yapraklarla örtünmeye çalıştığı sorulunca, onun "Senden utanıyorum Rabbim" diye cevap verdiği belirtilir. Yaşanan bu ilk olaydan da anlıyoruz ki, utanma duygusu örtünmenin temel nedenlerinden birisidir. Mahremiyet duygusu zedelenmemiş her insan, hem kendisinden ve hem de başkalarından tabi olarak utanır. İman 70 küsur bölümdür. Haya da imandan bir bölümdür buyuran Peygamberimizin de belirttiği üzere, örtünmenin imanla, Allah'a karşı saygıyla, benlik algısıyla ve öz değer gelişimiyle doğrudan ilgisi vardır. İslam öncesi, cahiliye döneminde kimi Araplar, günah işledikleri elbiseleriyle tavaf etmeyi doğru bulmazlar. Kabe'yi çıplak halde tavaf ederlerdi. Kur'an'da böyle bir bakış açısının elbiselerin çıkarılma gerekçesi olamayacağına, aksine Cenab-ı Hakk'ın huzuruna giyinip çıkmanın gerektiğine işaretle, "Ey Ademoğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin" buyurulmuştur. Esasen Rabbimiz bu emriyle elbisenin insan için ibadet esnasında da onu kuşatan ve güzelleştiren bir araç olduğuna işaret etmiştir. Bedeni örtmesi sebebiyle elbiseler elbette bir ihtiyaçtır. Ancak bundan çok daha önemli bir elbise, libas vardır ki, o da ayette açıkça belirtilen takva elbisesidir. Libasü takva. Takva elbisesi, müfessirler tarafından genellikle iman, Allah korkusu, haya ve iffet duygusu olarak açıklanmıştır. Allah Celle Celaluhu, bu manevi örtünün diğer maddi giyim kuşama oranla çok daha hayırlı ve önemli olduğuna dikkat çekmiştir. O halde takva ve haya örtüsü çok daha özel ve değerlidir. Buradan anlaşılması gereken bir diğer nokta da, Allah'ın emrine uygun, iffetli ve hayalı bir yaşamın sadece bir beden örtüsüyle tamamlanamayacağı gerçeğidir. Kur'an'da Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem hitaben "Elbiseni de temiz tut" buyurulmuştur. Bu ifade, giyilen kıyafetlerin temizliğini emrettiği kadar Arapça'da "İffetini muhafaza et ve kişiliğini lekeleme" anlamında da kullanılan bir deyimdir.

0: Örtünme, insanı ve toplumu korur. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu, onlar için daha arındırıcıdır. Allah, onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Nur Suresi 30-31. Ayetler. Bir insanın mutlu olup huzur bulmasının en temel şartlarından biri, içinde güvenle yaşayabileceği bir ortamın sağlanmasıdır. Kişisel dokunulmazlık alanları tehdit altında bulunduğu sürece, ferdin ve toplumun huzuru sağlanamaz. İslam'ın kadın ve erkek her birey için doğuştan tanıdığı temel haklardan biri olan canın korunması, bir yönüyle bedenin korunmasını gerekli kılar. Bu koruma, her türlü art niyetli müdahaleden, kem gözden, kötü sözden, taciz ve şiddetten bedenin muhafaza edilmesi anlamına gelir. İffet ve namusun korunması ise ırzın korunması olarak adlandırılan temel insan hakkı olup, insan onuruna yönelik çok yönlü bir muhafazaya işaret eder. Kur'an, iffet ve namusun korunmasında güzel bir örnek olarak Hazreti Meryem'in titiz davranışına ve tedbirine dikkat çeker. Yine aynı şekilde Aziz'in karısının tahrik edici ve zorlayıcı davetine rağmen Hazreti Yusuf'un hayasından, vefasından, Allah korkusundan ve tüm benliğiyle Allah'a sığınmasından övgüyle bahseder. Kur'an, mümin erkek ve kadınlara bu örnekler üzerinden mesajlar verir. Her fırsatta ırz ve namuslarını koruyanları metheder. Yalan ve iftiralarla suçsuz günahsız insanları lekelemek isteyenleri uyarır. Böylelerinin lanet ve azaba uğrayacaklarını haber verir. Hatta bu insanların belli cezalarla cezalandırılmasını emreder. Kur'an'ın kadınların giyim kuşamı ile ilgili nihai emrinin henüz gelmediği günlerdi. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem eşleri ve diğer mümin hanımlar tuvalet ihtiyaçları için geceliğin dışarı çıkıyorlardı. Sokaklarda oturan ve dolaşan kimi zayıf iradeli kimselerse gelip geçen hanımları rahatsız ediyordu. O dönemde böylesi davranışlara daha çok cariyeler muhatap olurdu. Bir bakıma cariyeler daha savunmasız ve aslında insan olmakla sahip oldukları özdeğerin bilinmesi yönünden daha korumasızdı. Kadınların yaşadığı huzursuzluk artınca şu ayetler nazil oldu. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Bu ayetle, mümin kadınlara günlük elbise üzerine giyilen geniş dış elbise, cilbap yükümlülüğü getirilmiştir. Böyle giyinmekle, eziyet edilmekten korunabileceklerine işaret edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre, bu ayetin inmesinden sonra, Müslüman hanımlar derhal dışarıda giydikleri uzun elbiselerinin kenarından kesip, elde ettikleri parçayla başlarını örtmüştür. Anlaşıldığı üzere, dış elbisenin en önemli işlevi, ev dışında kadınların kendilerine bir dokunulmazlık alanı çizmesi ve tanınmamasıdır. Cahiliye kadınlarının yaptıkları gibi, dış elbiselerini, cilbap çıkarıp da açılıp saçılarak evden dışarı çıkılmaması hususu da vurgulanmıştır. Örtünmenin bazı detayları ve kadınların zinet yani süs sayılan çekici yerlerini kimlere gösterebilecekleri ayette şöyle açıklanmıştır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında, kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Yaşlı kadınlara hem toplumun hürmetinden dolayı daha fazla korunmuş olmaları hem de yaşları gereği daha rahat hareket etme ihtiyaçları sebebiyle bir ayrıcalık tanınmış ve şöyle buyurulmuştur. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Giysinin nitelikleri, giyinmenin ölçüsü, şekli ve sınırları hakkında alimler tarafından farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bunun belirlenmesinde Kur'an'ın ilgili ayetleriyle birlikte Peygamberimizin sünneti, toplumların örfü ve kültürel değerleri de göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre ayette geçen örtünme dışında kalan kısımlar kadınlarda yüz ve ellerdir. Başörtüsü diye tercüme edilen hımar, başı, boynu, gerdanlıkları ve göğsü kapatır. Ayette geçen mahrem olmayanlara ziynetlerini göstermesinler ifadesinin anlamı da ziynetlerin kendisi değil, ziynet takılan yerler ve karşı cinse çekici gelen vücudun cezbedici kısımlarıdır. Meşru olmayan ikili ilişkilere davet anlamı taşıyan ya da bu izlenimi veren her türlü söz, davranış, tavır, ima ve iş uygun görülmemiştir. Bu durum ayette yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar şeklinde ifade edilmiştir. Aynı şekilde namahrem karşısında sesini inceltip sözü yumuşatarak eda ve işve ile kendisini beğendirmeyi hedefleyen tavırlar muhatap tarafından yanlış anlaşılmaya neden olacağından yasaklanmıştır. Kur'an'a göre iffet kavramı cinsiyet ayrımı olmaksızın her mümini ilgilendiren temel bir kavramdır. Erkek olsun, kadın olsun, her mümin iffet bilinciyle hem kendisini hem de başkalarını maddi ve manevi anlamda korumakla yükümlüdür. Her şeyden önce cinsel uzuvlarını helal olmayan ilişkilerden korumak, her iki cinsin de öncelikli görevidir. Müminler iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Sözlü ve fiili olarak, iffete yönelen her türlü saldırıdan, kendisini korumak kadar, muhataplarını da bakışlarla bile rahatsız etmemek ve herkesin beden mahremiyetine saygı göstermek müminin görevidir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Şeklinde peş peşe gelen ayetlerde her iki cinsin de aynı ifadelerle uyarılması dikkat çekicidir. Müminler geçerli bir zaruret ya da ihtiyaç söz konusu değilse, kendilerine bakmanın helal olmadığı karşı cinse tekrar tekrar veya uzunca bakışlardan sakınmalıdır. Nitekim Peygamberimiz, Hazreti Ali'ye olan nasihatlerinden birinde şöyle buyurmuştur. Ey Ali! Birinci bakışına ikincisini ekleme. Bilinçli olarak harama bakma. Çünkü farkında olmadan gerçekleşen birinci bakış senin için hoş görülürse de ikinci bakışa hakkın yoktur. Yabancı erkeklerin, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, hanımlarından herhangi bir şey istemeleri durumunda bunu perde arkasından iletmelerini emreden şöyle bir ayet vardır. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Anlaşılacağı üzere bu ayet tesettürde ileri ve bir o kadar da derin bir boyuta işaret etmektedir. Özenli davranmanın ve mahremiyet ölçülerine dikkat etmenin hem bakanın hem de bakılanın gönüllerinin arı duru kalması bakımından daha etkili olacağına dikkat çekilmektedir. Bu ayette söz konusu edilen kişilerin bir tarafta Kur'an'ın müminlerin anneleri olarak ilan ettiği, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem eşleri, diğer tarafta ise yine bilfiil Peygamberimizin terbiyesinde yetişmiş ashab-ı kiram olduğu düşünüldüğünde, bu konuda Allah'ın muradı daha da bir netlik kazanmış olmaktadır. Böylesi bir hassasiyet, kadın erkek bütün müminler için örneklik oluşturmaktadır. Kur'an'a göre erkek ve kadının haya duygularını korumaları bakımından evlilik de bir elbise ve belki de en önemli elbiselerden biridir. Eşler hakkında nazil olan, "Onlar sizin için elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz" ayeti, evliliğin koruyucu, bütünleyici, huzur ve güven verici yönüne işarettir. Çok sayıda ayette evliliğin özendirilmesinin bir nedeni de manevi hayatın yozlaşmaması adına haya ve iffetin korunmasıdır. Netice olarak haya ve örtünme Allah tarafından insanın mayasına işlenen özel bir nimettir. Kişinin utanıp sıkılacağı, eleştiri ve rahatsızlık yaşayacağı her hali örten bir olgudur. Giyinme, bedeni soğuktan ve sıcaktan koruduğu gibi, iyi niyetli olmayan bakışlardan ve rencide edici tavırlardan da muhafaza eden ilahi bir lütuftur. Hem yüce yaratıcının huzurunda hem de insanlar nazarında kişiliği süsleyen bir ziynettir. Örtünme, ilk insandan itibaren insanlık tarihinin başlangıcında var olduğu gibi, hayatın sonunda her insanın toprağa verilirken kefenlenmesine varıncaya kadar hayatla iç içedir. Giyinmenin dış görünümünü bedeni örten elbiseler oluştururken, özünü ve ruhunu ise Kur'an'ın takva elbisesi olarak nitelediği ve kalbi bürüyen haya ve iffet elbisesi oluşturur. Rabbimizin, "Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın" uyarısı tüm insanlık ailesi için hayati bir uyarıdır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem son derece dikkat çekici bir hadisi burada hatırlanmalıdır. İlk peygamberlikten beri insanların duyup da anladığı bir söz vardır: "Utanmıyorsan dilediğini yap." Zira haya duygusu kötülüklere karşı insanın onurunu ve dokunulmazlığını koruyan en güçlü zırhtır.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun. Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum: sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
9: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Yunus Suresi 11 ila 14. ayetler.
10: أعوذ بالله

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi

Kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi, derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi, inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala Nur suresinin 15. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sayıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İftira kasten bir kimseyi işlemediği bir hatayla suçlamaktır. Rabbimiz Hazreti Ayşe'ye iffeti konusunda iftira edenleri kınadığı ayetlerde, iffete dil uzatma konusunu hafife almaları sebebiyle insanların asılsız bir söylentiyi kolayca çevrelerine yaydıklarını, oysa böyle bir iftiranın kendi katında büyük bir günah olduğunu ifade ediyor. Özellikle iffet konusunda yapılan iftira toplum düzenini bozması açısından ciddi sonuçları olan bir davranıştır. Bu sebeple böyle bir sözü duyanların öncelikle bu sözün gerçeği yansıtmadığını düşünmeleri ve bunu ifade etmeleri gerekir. İddia sahibi ısrarcıysa yapacağı şey 4 şahitle durumu ispatlamaktır. Cinayet davalarında bile 2 şahit yeterken iffetle ilgili bir suçlamada 4 şahit istenmesi konunun önemine işaret ediyor. 4 şahitle iddiasını ispatlayamayan Allah katında yalancıdır, dünyada ve ahirette lanetlenmiştir, cezası ağır olacaktır. Sadece kulaktan dolma bilgilerle bir insanın namusuyla ilgili konuşmak ve bu sözleri yaymak büyük bir vebale girmek ve yalancılığa ortak olmaktır. İftira haramdır.

0: asılsız olabilecek haberlere araştırmadan inanmak da yasaklanmıştır. Allah Teala iftiranın insanın ruhunu zedeleyen ve toplumun birlikteliğini bozan büyük günahlardan biri olduğunu Kur'an'da açıkça beyan eder. İftiradan uzak durma konusuna İslam'da o kadar büyük bir hassasiyet ve önem verilmiştir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederek Medine'ye geldiğinde kendisine bağlılık yemini etmek üzere akın akın gelen Medinelilerden istediği öncelikli hususlardan biri de iftiradan uzak duracaklarına söz vermeleridir. İftira sadece insanlar arası ilişkide değil, Allah'la kul arasındaki ilişkide de büyük bir suç ve günahtır. Allah'ın emretmediğini sanki onun emriymiş gibi yaymak ya da yasakladığını yasak değilmiş gibi göstermek ona iftira etmek anlamına gelir. Elbette böyle bir tutumun sonucu ağır olacaktır. Mesela müşrikler Allah'ın helal kıldığı bazı yiyeceklerin yenilmesini yasaklıyor, gerekçe olarak da Allah'ın hükmünün böyle olduğunu söylüyorlardı. Rızıklarını kendi elleriyle daralttıktan sonra da geçim sıkıntısı ve aile onuruna zarar verecekleri endişesiyle kız çocuklarını öldürüyorlardı. Rabbimiz kendi hakkında böyle asılsız iddiada bulunanların ziyana uğradıklarını ifade etmektedir.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Kehf Suresi 102 ila 110. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. İrfan Tatlı. Rahman Suresi 26 ila 45. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz, haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 16. cüzden 3 mesajı aktaracağız sizlere. Başarılı olmak isteyen gençler, sabırla ve teknolojiyi doğru ve hayırlı yolda kullanarak çalışmaya devam etmelidirler. Bir İslam toplumu, peygamberler yolundan ihlasla gidilerek inşa edilir. 16. cüzde Kehf suresinin son kısmı, Meryem ve Taha surelerinin tamamı bulunmaktadır. İlk mesaj, imanlı gençlik. Sabır, çalışma ve teknolojiyle başarılı olunur. Kehf suresinin son tarafında Zülkarneyn ve ilginç duvar inşası ile ilgili konu işlenmektedir. Hadislerde de Kehf suresinin cuma günü okunması tavsiye edilmekte ve Deccal fitnesinden koruyacağı ifade edilmektedir. Gelecekteki fitnelerden korumak, Kehf suresinin manasının ve mesajlarının anlaşılmasıyla olabilir. Ashab-ı Kehf'le imanlı bir gençlik yetiştirilmesi, Hazreti Musa Hızır olayıyla bizlere kadere teslimiyet ve sabır tavsiye edilmekte, Zülkarneyn kıssasıyla teknolojiden yararlanmanın önemi anlatılmaktadır. İşte bu mesajla Müslümanlar gelecekte başarılı olurlar. ...16. cüzün ikinci mesajı ise diriliş örneklerinden oluşur. Ölüyü dirilten Allah, isterse ölü bir toplumdan yeni bir İslam toplumu yaratır. Meryem suresinde dirilişin adeta örnekleri verilmektedir. İhtiyarlık döneminde Hazreti Zekeriya ile Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, Yahya olarak isimlendirilmesi, bakire ve iffetli bir kız olan Meryem validemizden mucizevi olarak babasız bir çocuğun doğması ve İsa olarak isimlendirilmesi anlatılmaktadır. Hazreti Yahya ve İsa daha doğmadan isimleri konulan peygamberlerdendir. İhtiyarlık döneminde Hazreti İbrahim'le Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, İshak olarak isimlendirilmesi, Hazreti Musa döneminde Tur-u Sina'da yani Sina Dağı'nda diriliş ve Hazreti İdris'in göğe çekilmesi, surenin sonunda dirilişi inkar edenlerin ahiretteki halleri anlatılır. 16. cüzdeki 3. mesaja baktığımızda başarının ilk şartı mesajıyla karşılaşıyoruz. Başarının ilk şartı sabırla ve ihlasla tebliğe devam etmektir. Bu cüz Taha suresi ile tamamlanmaktadır. Sure, Kur'an'ın misyonu olan doğruları hatırlatma mesajıyla başlamakta, Hazreti Musa'nın hayatından bir kesitle devam etmektedir. Burada Hazreti Musa'nın Medyen başta olmak üzere Mısır'daki uzun mücadelesi, Firavun'un zulmünden kurtulması ve sonraki dönemlerde yaşananlar, ümmetine eğitmek için sarf ettiği çabası ve emeği teferruatlı bir şekilde anlatılmakta, adeta Mekke'deki Müslümanlara sabırla tebliğe devam ederlerse başarılı olacakları ve zafere ulaşacakları mesajı verilmektedir. Evet, bugün 16. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 17. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Altıncı cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر

عبادتي هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى

قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى

0: ونخزًا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم.
1: Dinlediğiniz bu cüzde tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kul, sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim, dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun, dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın, dedi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim, dedi. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğa gelince onun anne babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin, dedik. O şöyle dedi, haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır. Ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız.

için sana bir bedel ödesek kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır dedi. O gün, kıyamet günü, biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sûra üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken, gözleri beni hatırlatacak delilleri kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri, o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkârcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkârcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildireyim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkâr eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz, kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi. De ki ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o, alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı. Saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O, Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi. Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi. Ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşmamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle sabah akşam Allah'ı tenzih edin dedi. Ey Yahya! Kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O, kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun.

Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, ben senden çok esirgiyici olan Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma dedi. Melek, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur dedi. Melek cevap verdi. Orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine yöneltti. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki, ben çok esirgeyici olan Rahman'a adakta bulundum. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğa getirdi. Dediler ki, ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankâr yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu, şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek söz de bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında, vay o inkarcıların haline! Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki, ne var ki o zalimler bugün tam bir sapkınlık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti. Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaş olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme, dedi. İbrahim şöyle dedi, esen kal. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşıyor.

yaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık. Onlara da rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve onlara hak ettikleri yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitapta Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi. Elçi peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik. Ve onu fısıldaşırcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı. Elçi peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi. Ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler. Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız İbrahim ve İsrail'in Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzularına uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler. Kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim diyor. İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapkınlık içindeyse, dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman, konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler, Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı, hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden ve mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar

ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetlerini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi? Biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek, takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına geleceklerdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay, anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler ona aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine ''Ey Musa!'' diye seslenildi. ''İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et.'' Beni hatırında tutmak için namaz kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler, sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu, onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün, o akıp giden bir yılan oluvermiş. Allah, tut onu ve korkma, biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bir başka mucize olarak bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi, kalbime genişlik ver,
İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir. Onu da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu. Ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene şunu vahyetmiştik. Onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin, nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın. Sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler. Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu. Korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim. İşitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrailoğullarını bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyolunmuştur ki azap, asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir diye cevap verdi. Firavun, peki dedi, gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, onda size yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi ondan yarattık. Yine ona döndüreceğiz ve sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona bütün kanıtlarımızı gösterdik. Fakat o yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Dedi ki, ey Musa, yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık veririz. Şimdi sen aramızda senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirleri aldı. Sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa ağır bir ceza ile kökünüzü kazır. İftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı. Bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki, ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım. O, hayır, siz atın dedi. Bir de baktı ki, onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma.

dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun şöyle çıkıştı. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız. Onlar şu cevabı verdiler. Bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et. Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa, bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. İçinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan Aden cennetleri. İşte günahlardan arınanların ödülü budur. Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın onlara denizde kupkuru bir yol aç. Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü. Ama deniz onları amansızca sarıverdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. Ey İsrailoğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Şu da bilinmeli ki ben tevbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım. Allah buyurdu ki, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa? Şöyle cevap verdi. Onlar da benim izimdeler. Benden hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim ey Rabbim. Allah fakat dedi, biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri'yi onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli halde ve hayıflanarak kavmine döndü. Şöyle dedi, ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğinizde onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz? Şöyle cevap verdiler. Sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin Mısır halkının ziynet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samiri'yi de aynı şekilde atmıştı. Derken onlara böğürebilen bir buzağı heykeli yaptı. Ona uyanlar, işte bu sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahıdır. Fakat o bunu unuttu dediler. Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık veremiyordu? Onlara zarar veremediği gibi fayda da sağlayamıyordu. Gerçek şu ki daha önce Harun onlara, ey kavmim, siz bununla sınanmaktasınız. Kuşkusuz sizin Rabbiniz o Rahman'dır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Şöyle cevap verdiler. Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Musa dönünce dedi ki, ey Harun, onların saptıklarını gördüğünde beni izleyip gelmekten seni alıkoyan neydi? Yoksa emrime isyan mı ettin? O şöyle cevap verdi. Ey anamın oğlu, sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin sözüme riayet etmedin de İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelendim. Musa sordu. Peki senin zorun neydi ey Samiri?
Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve onu attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti diye cevap verdi. Musa şöyle dedi. Hadi git. Artık hayatın boyunca sana düşen bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun ilahına bir bak. Biz onu iyice yakacağız, sonra da un ufak edip denize savuracağız. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki kıyamet günü sırtında ağır bir yükle huzurumuza gelecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaktır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, hayır ancak bir gün kaldınız der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz, bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendisine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olansa hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlamadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi artır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. Sadece iblis direndi. Bunun üzerine ey Adem dedik. Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acıkmak da çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın. Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. Ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu. İkiniz birden inin oradan. Birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun.
Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bir mucize getirseydi ya dediler. Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmiş değil mi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte. Siz de bekleyin bakalım. Dost doğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş, yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Recep Genç. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayetler.

0: takva ve ehlül mağfira. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, hayır. Öğüt almazlar. Ay'a andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Öyleyken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur. Mağfiret sahibi de O'dur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlı.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العظيم. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazarı İlahi programında daha bizleri buluşturan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahü Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim'in anlatımıyla sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı tanımak ve onun sıfatlarına vakıf olabilmek her birimizin heyecan ve arzusudur. Bizler de Kur'an-ı Kerim'e bakarak Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın isimleri, sıfatları ve özelliklerini kavrama gayreti içindeyiz. Allahu Zülcelal, Yüce Peygamberimizi kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde farklı isim ve sıfatlarla bizlere sunmakta. Her birimize sanki şöyle seslenmekte. Peygamberinize bakın, onun hangi özelliği sizin ruh dünyanızda bütünleşiyorsa, onu kendinize ölçü alın. Gerçekten insanlar sevdiklerinin bir kısım özelliklerini takip ederler. Onun bir yönü vardır, o yönünü alır, o yönü hayata aktarmaya çalışır. Zira Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimizin bütün yönlerini kendi hayatımıza alabilmek mümkün değildir. Onun binlerce sünneti, onun muhteşem bir hayat ölçüsü, onun muhteşem bir peygamberlik vasfı var. Biz bu vasıfların içinden başarabilecek olduğumuz bir parçayı alarak kendimize hayat ölçüsü yaparsak eminim ki sorulduğunda ben Muhammed aleyhissalatü vesselamın bir ümmeti olarak onun şu güzelliğini yaşamaya çalıştım. Benim hayatım buna göre şekil aldı dediğimiz dakikalarda insanlar bize elbette imrenecektir. Bugün yine sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle özel bir sıfatı üzerinde duracağız. Mübin sıfatı, açıklayan, aydınlatan, beyan eden, çevresindeki kişilerin ufkunu açan, onlara bilmedikleri konularda rehberlik eden. Gerçekten mübin olmak, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çok özel bir sıfatı. Yani insanları başından savmak değil, aksine kucaklamayı esas alan. Çünkü açıklayan kişi bıkmadan, usanmadan bildiği konuları ifade eder. Hani bir çocuk düşünün. O çocuk sizin yanınıza geldi, bizim yanımıza geldi, bir soru soruyor. Çocuğun soruları bitmez. O yepyeni bir dünyayı keşfetmeye çalışıyor. İnsanların arasına girerek her gün yepyeni bir dünya, yepyeni bilgilere koşmaya çalışıyor. Muhammed aleyhissalatü vesselam bir peygamber olarak Allah Celle Celaluhu'ndan vahiy suretiyle öyle bilgiler alıyor ki insanoğlunun o bilgilere ulaşma imkanı söz konusu değil. Bu itibarla Efendimiz aleyhissalatü vesselam aldığı bilgileri insanlara anlatıyor, açıklıyor, beyan ediyor. Bıkmadan, usanmadan, usandırmadan, en güzel anlatımlarla karşısındaki insanlara hikmetle beyan ediyor. Ayet-i kerimeler Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bütün güzelliklerini bu şekilde bizlere sunuyor. Gerçekten Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam için Kur'an-ı Kerim Resulün mübin ifadesini kullanıyor. Açıklayan peygamber, beyan eden peygamber, hayatın bütün güzelliklerini anlatan peygamber. Beraber olduğu dostlarına, arkadaşlarına, ailesine, torunlarına, çocuklarına, diğer çocuklara, hepsine baba şefkatiyle davranan, bir öğretmen sıfatıyla anlatan,
bir dede gibi kucaklayan muhteşem bir peygamber. O gerçekten mübindir. Her bir müminin derdini dinler, doğrusunu ona anlatır, onun anlayamadıklarını ona açıklar. Bizim hayatımızda da böyle bir ölçü olması lazım. İslam'ı bildiğimiz kadarıyla yaşamalı, bilmeyenlerin sorduklarını anlatırken de asla neden anlamıyorsun diye düşünerek kendimizi geri çekmemeliyiz. İnsanlara şefkatle yaklaşıp o açıklayan, aydınlatan, rehberlik eden mübin peygamberin ümmeti olduğumuzu davranışlarımızla, sözümüzün güzelliğiyle, dilimizin tatlılığıyla, bakışımızın letafetiyle hissettirmeliyiz. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam dostlarına Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini, şeriatın emirlerini anlatırken elbette ki en güzel şekilde açıklar. O mübin bir peygamberdir. Risaletini açıklar, bir peygamber olduğunu vurgular. Biz de bir mümin olduğumuzu her yerde, her şartta vurgulayıp anlatmalı ve açıklamalıyız. Elhamdülillah ben müminim. Allahu Zülcelal'in bana sunmuş olduğu bu imkanla, onun rahmetiyle, onun hidayetiyle müminim diyebilmeliyiz. Mümin olduğumuzu söylerken asla utanmamalı ve çekinmemeliyiz. Çünkü biz o mübin olan peygamberin ümmetiyiz. O nasıl hakikati açıklıyor ise biz de hakikati mutlaka ortaya koymalıyız. İlahi hükümleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatır. Biz de kıldığımız namazı, tuttuğumuz orucu, verdiğimiz zekatı, helal kazancı, kaçındığımız her türlü haramı mutlaka çevremizdekilere açıklamalıyız. Müminin haram olan işlerden kaçındığını ifade etmesi onun için bir şereftir. Aynı zamanda da müminin bu anlatımı bir hakkı açıklamaktır. O esnada işte mümin, mübin olan bir kimse olur. Yine sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, hayatı bizlere anlatırken dünya ile ahireti mukayese eder. Dünyada şu özellikler, ahirette bu özellikler vardır. Eğer bu şekilde çalışırsanız, ahireti kazanırsınız. Çalışılmadığı takdirde sonuç hüsran olur diye net bir dille açıklar. O mübindir, hakkı ve batılı en uygun bir şekilde açıklayandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman, Allahu Zülcelal'in ona çok güzel yetenekler verdiğini görüyoruz. İşte her şeyi açıklayabilen bu özel sıfatı, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevenleri ve sevmeyenleri tarafından mutlaka takdir edilmiştir. O konuştuğunda herkes dinlemiş, o anlattığında, açıkladığında, beyan ettiğinde söylediklerinin doğru olduğunu hiç olmazsa iç dünyalarında kabul etmişlerdir. Ama kibir ve inatları bunu ifade etmelerine,

elden vahiy olan Kur'an-ı Kerim'i alan Muhammed aleyhissalatü vesselamın da bir sıfatıdır mübin. Yani açıklayıcı olmak, beyan edici olmak hem Allah'ın hem kitabımız Kur'an-ı Kerim'in hem de sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sıfatlarıdır. Bizler de iyi müminler olarak hayatımızı açıklayabilen, mübin olabilen, dini anlatma noktasında kendisini sorumlu hissedebilen kişiler haline getirmeliyiz. Unutmamalıyız ki dinini anlatma heyecanı hisseden ve kendisini din davetiyle mükellef kabul eden her bir mümin, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın mübin sıfatının bir parçasını yaşama gayreti içine girmiştir. Bir başka Nazar-ı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allah-u Zülcelal'e emanet olunuz. Allah-u Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Aşr-ı Şerif. Abdülkerim Kasım Ağacakaya. Tur Suresi 29 ila 49. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kâhinsin ne de bir mecnun. Demek onlar, o bir şairdir. Zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır. İnanmak istemiyorlar. Eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse, İçlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kız çocuklar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Yahut gayb bilgisi kendilerinin yanında da, onlar buradan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamiyle münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları gün ile yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var.''

0: Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Enfal Suresi 20 ila 25. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkârcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler. Onlar o büyük günde ki işte o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacaklar, diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O ameller kaydedilmiş bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, doğrusu şudur ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır, hayır, şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyyindedir. Bilir misin nedir illiyyin? O, Allah'a yakın olanların görüp durdukları ameller kaydedilmiş bir defterdir. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar,

Dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kâfirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup, "Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı?" diye etrafa bakacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız." dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona "Tabii" dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal el felahtan sonra da iki defa kad ikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk, çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın" buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler Nebi Vüger Veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-ı zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif.
3: Cihan Kodal. Tekvir Suresi.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu l'azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara and olsun. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür.

Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere İbrahim suresinde yer alan Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu bir duayı hatırlatmış olacağım. Hazreti İbrahim aleyhisselam malumunuz olduğu üzere yaşamış olduğu beldede, şehirde tek başına tevhid mücadelesi vermiş, insanları tevhide davet etmiş, Allah'a ibadet ve kul olmaları çağrısında bulunmuş, tapmış oldukları putlardan uzaklaştırma gayret ve çabası içerisinde olmuş, ancak yaşamış olduğu mekanda ve çevrede muvaffak olamamış, yapma etme bırak söylemlerine karşılık yine de hakkı ve hakikati anlatmaya devam etmiş, nihayetinde insanlar tarafından cezalandırılmak istenmiş ve hazırlanan büyük bir ateşe atılmış, her şeyin sahibi ve maliki olan Cenab-ı Allah ateşe "Ya naru kuni bardan ve selamen ala İbrahim" "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ol ve selamet ver" emri gereği ateş Hazreti İbrahim'i yakmamış, yakamamış. Hazreti İbrahim oradan ayrılıp bugün kan gölüne dönmüş olan Filistin topraklarına gitmiş. Orada yaşarken belli bir süre sonra eşi ve yavrusuyla beraber Mekke'ye hicret etmiş. Mekke'de eşiyle yavrusunu orada bırakmış. Zaman zaman gidip gelmek üzere oradan ayrılmış ve zaman zaman ziyaretlerine gitmiş. Bu ziyaretleri esnasında Kabe-i Muazzama'yı evladıyla yavrusuyla beraber inşa etmiş ve Mekke'den tüm insanlığa hac davetinde bulunmuş. Bugün hacca giden, ümre yapmak üzere o beldelere giden insanlar kuşkusuz Hazreti İbrahim'in bu davetine ve çağrısına kulak veren insanlar olarak bu yolculuğa çıkmaya devam ediyorlar. Hayatının kısa bir özetini belki vermiş olduğumuz Hazreti İbrahim aleyhisselam, Mekke-i Mükerreme'de eşi ve çocuğunu bıraktığı esnada bir duada bulunmuş. Bu dua İbrahim suresinin 35. ayeti kerimesinde yer alıyor. Bugün hep beraber bu duayı hatırlamış ve buradan bize verilen dersi de almış olalım inşallah. Hazreti İbrahim aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Ve izkale İbrahim Rabbic'al hazel belede aminen ve cnubni ve beniyye en na'budel asnam." İbrahim şöyle dua etmişti: "Rabbimiz, bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut." Kıymetli kardeşlerim, dikkat edildiği üzere ayet-i kerimede 3 talep var duada. 3 şey istiyor Hazreti İbrahim aleyhisselam. Birincisi, yaşamış oldukları, içerisinde bulunmuş oldukları beldenin güvenli olması için dua ediyor Hazreti İbrahim aleyhisselam. Güvenli, huzurlu bir ortam, sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazdır elbette. Eman vererek, güven vererek hayatı yaşamak, sürdürmek müminin, insanın, insanlığın temel sorumluluğudur. Hazreti İbrahim aleyhisselamın Mekke için "burayı güvenli bir belde kıl" duası, evet, Mekke için yapılan, yapılması gereken bir duadır ama aynı zamanda bize de verilen bir mesaj ve derstir. Biz de yaşamış olduğumuz mekanları, şehirleri güvenli şehirler kılmalıyız. Huzurun mekanları kılmalıyız. Bunun için üzerimize düşeni yapmalıyız. Sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Kendimiz Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği, öğütlediği gibi etrafına, çevresine güven veren, huzur veren insanlar olmalıyız. Ve üstlenmiş olduğumuz sorumluluklarla da bunu sağlamalı ve Cenab-ı Allah'tan bu konuda da yardım, destek istemeliyiz. Kıymetli kardeşlerim, İtiraf etmeli, kabul etmeliyiz ki bugün İslam coğrafyasının birçok şehri huzurun, güvenin, güvenliğin olmadığı şehirler haline dönmüştür maalesef. Ehli küfür, soykırımcılar, Müslümanların yaşamış oldukları beldelerdeki huzuru, sağlıklı yaşamı ortadan kaldırıyorlar ama belli noktalarda ve bölgelerde de maalesef Müslümanların kendi içerisindeki çekişmeler, mezhep kavgaları ve çatışmaları bu huzurlu ortamın, güvenliğin ortadan kalkmasına neden oluyor. Mümin elinden ve dilinden güven duyulan insandır. Eyleminden ve sözünden korkulmayan insandır. Etrafına, yaşadığı mekana, hayata güven veren, huzur veren insandır. Böyle olmalıdır. Yaşadığı beldeyi huzurlu, güvenli, güvenilir bir coğrafyaya dönüştürme gayret ve çabası içerisinde olmalıdır. Yaşadığı beldeyi, şehri güvenilir, huzurlu mekanlar haline getirmek zorundadır. Bu hem kısa süre yaşayacağımız dünya hayatında bizim için önemlidir, hem de nesillerimiz, çocuklarımızın huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için kuşkusuz önemlidir. İşte yaşanılan beldenin huzurlu ve güvenli olmasını Cenab-ı Allah'tan talep etmek bize öğretiliyor bir anlamda. Ve ardından aynı konuda iki talep dile getiriliyor. Hazreti İbrahim bir peygamber olmasına, insanları putlardan uzaklaştırmaya çalışmak için adeta hayatını vakfetmiş olan, canından vazgeçmiş olan bir insan olmasına rağmen Hazreti İbrahim diyor ki, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Kendini de ifade ediyor. Biz bazen çocuklarımız için istediğimiz iyilikleri, güzellikleri dile getirirken kendimiz için talepte bulunmayı unutup ihmal edebiliyoruz. Bakın, bir peygamber sadece çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut demiyor. Beni de putlara tapmaktan uzak tut Rabbim diyor. O yüzden yetişkin bir birey de olsak kendimizi geliştirmeye, gelişmiş olduğumuz, ulaşmış olduğumuz noktayı korumak için Rabbimizin yardım ve talebini istemeye devam etmeliyiz. İmanımızı koruyabilmek, istikametimizi koruyabilmek, çizgimizi koruyabilmek, tevhid anlayışımızı koruyabilmek, bizi Rabbimizden uzaklaştıracak her türlü duygu ve düşünceden arınıp salim, selim bir halde hayatımıza devam edebilmek için Rabbimizin yardımını, desteğini kendi adımıza hep istemeliyiz. Ama tabii ki sadece kendi adımıza değil, aynı zamanda neslimizi hayırlı bir nesil bırakabilmek için, çocuklarımızın İnanç sahibi nesiller olarak ömrünü, hayatını sürdürebilmeleri için de Rabbimizden her an yardım isteyen insanlar olmalıyız. Bakın, peygamberler çocuklarını yetiştirirken onlar için Cenab-ı Allah'tan yardım ve destek talep ediyorlar. O yüzden biz ne kadar eğitimli olursak olalım, ne kadar psikolojik, sosyolojik hakikat ve gerçeklere dikkat edersek edelim, pedagojinin bütün gerekliliklerini yerine getiriyor olursak olalım, çocuklarımızın eğitimi, öğretimi, istikametlerinin sağlanması, huzurlu ve güvenli bir hayat sürebilmeleri için her daim Rabbimizin yardımını dilemek nebevi bir yöntemdir. İşte Hazreti İbrahim bu duasında hem kendisi hem de evladının tevhid üzere bir hayat sürebilmeleri ve şirkten uzak durabilmeleri için Cenab-ı Allah'tan yardım istemişlerdir. Rabbim bizi de neslimizi de şirkten uzak eylesin. Ve Cenab-ı Allah yaşamış olduğumuz beldelerimizi, ülkemizi, şehirlerimizi ve tüm İslam coğrafyasını huzurun, güvenin olduğu mekanlar haline dönüştürsün inşallah.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Şuara Suresi 105 ila 122. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler: Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh! Dediler. Bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh, Rabbim dedi, kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İman ve Salih Amel. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip salih amelleri işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Bu iki zümrenin durumu, kör ve sağırla gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz? Hud Suresi 23 ve 24. ayetler. Mealini verdiğimiz ayeti kerimenin ilk bölümünde Yüce Rabbimiz, iman edip salih amel işleyen ve gönülden Rablerine bağlananların cennetlik olduklarına dikkatlerimizi çekmekte ve onların ahiretteki konumlarına işaret etmektedir. Dinimizde öncelikli olan imandır. Bundan sonra ise imanın gerekleri olan namaz, oruç, hac, zekat ve insanlık için faydalı olan diğer güzel işler gelmektedir. İman, kavram olarak inanılması gerekli esasların tümünün kalple tasdik ve dille ikrarından ibarettir. Küfrün zıddı olan iman, alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanımak ve ona yönelmektir. Bizler inandıktan sonra nasıl olsa iman ettim, öyleyse bundan sonra hiçbir şey yapmama gerek yok, bütün mesele hallolmuştur mu diyeceğiz, yoksa iman ve İslam dairesine girdik deyip Yüce Rabbimizin emirlerini yerine getirmeye mi çalışacağız? Elbette iman etmek her şeyin başıdır. İnanmakla çok büyük bir mesafe kat etmiş oluruz. Ancak bunu yeterli görüp ayetin devamındaki salih amel işleyenler ve ona gönülden bağlı olanlar kısmını dikkate almamak, ayeti bir bütün olarak ele almayıp yanlış anlamak olur. Çünkü iman sadece bir kuru sözden ibaret olmayıp amel yapmayı gerektirir. İman ağacının meyvesidir amellerimiz. Öyleyse imanımızı salih amellerle meyveli hale getirmeliyiz. İman, zihinlerde hapsolan soyut bir düşünce değildir. Bilakis iman, inandığımız şeylerin hayata geçirilmesi, salih amellere dönüşmesi ve gerektiğinde bu uğurda bir takım sıkıntılara katlanılmasıdır. Bu konuya işaretle Rabbimiz Ankebut suresinin 2 ve 3. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir. Kutsal kitabımız Kur'an'ın imandan bahseden ayetlerine dikkat edecek olursak, hemen tamamında imanla amelin yan yana zikredildiğini görürüz. Özellikle de iman ve salih amelin birlikte kullanıldığına şahit oluruz. Yüce kitabımız, amelin imandan bağımsız olmadığının delilleriyle doludur. Çoğumuzun da ezberinde olan Asr suresi başta olmak üzere birçok ayette imanla amel bir arada zikredilerek şöyle buyurulmaktadır. Andolsun zamanı ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. İnanan ve salih ameller işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Bu ayeti kerimelerde hep imanla salih amelin peş peşe zikredildiğini görüyoruz. Bu da imanla amel arasında ayrılmaz bir bağın varlığına işaret etmektedir. İmanla amel arasındaki bu münasebetin, Peygamberimizin hadislerinde de sıkça vurgulandığına şahit olmaktayız. Salih amel, sadece ibadetlerle sınırlı olmayıp, hayatın her alanını kaplayan bütün güzel davranışları içine almaktadır. İman, 70 küsur şubedir. En üst derecesi, La ilahe illallah, en alt derecesi, çevreyi rahatsız edici bir engeli yoldan kaldırmaktır. Hadisinde görüldüğü gibi, imanla inancın gereği olan salih amel, halka eziyet veren şeyi ortadan kaldırmak şeklinde sosyal hayata yönelik bir ilke olarak birlikte zikredilmektedir. O halde Müslümanlar olarak salih amellerle hayatımızı donatmalı ve böylece Rabbimize gerçek anlamda bir kul olmalıyız.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Mahmud Hakkı Bayır. Hac Suresi 65 ila 72. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve onun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yerkürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar. Ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de. Yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp onun kendileri hakkında hiçbir delil indirmeyecekler.

bilmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki, şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem, Allah onu inkar edenleri için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Me'aric Suresi 19 ila 35. ayetler.

0: Sadakallahu al-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar, isteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar, hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz, iffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa, böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Neml Suresi. Neml Suresi 93 ayettir. Musaf sıralamasında 27. sure olan Neml Suresi 19. cüzün sonlarında başlayıp 20. cüzde tamamlanır. Yaklaşık 9 sayfadır. Neml, karınca demektir. Sure adını 18. ayetinde geçen bu kelimeden almıştır. Ayette Hazreti Süleyman'ın ordusuyla karınca vadisine girdiğini anlatan ayette bir karıncanın "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler" dediği nakledilmektedir. Neml suresi Mekke'de peygamberliğin 8. yılında toplu halde inmiştir. Sure, Tâsin harflerinden oluşan huruf-u mukatta ile başlıyor.

başlar. Kur'an-ı Kerim'in bu iki harfle başlayan tek suresidir. Bu harflerin hemen ardından bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir buyurulmuş, Kur'an'ın namazı kılan, zekatı veren, ahirete imanı tam müminler için hidayet ve müjde kaynağı olduğu bildirilmiştir. Nem suresi 2 ve 3. ayetler. Nem suresi peygamber kıssalarının anlatımı yönünden kendinden önceki Şuara suresiyle benzerlik arz etmektedir. Özellikle Hazreti Musa kıssası her iki surenin ilk ayetlerinde karşımıza çıkmakta, ancak Nem suresinde daha kısa bir bölümde ele alınmaktadır. Nem suresi Hazreti Süleyman ve Sebe kraliçesi arasında geçen olaylara geniş bir şekilde yer vermiştir. Kur'an'da sure başlarının dışında besmele'nin bulunduğu tek yer bu surenin 30. ayetidir. Kıyamet alametleri arasında sayılan Dabbetül Arz tamlaması Kur'an'da yalnızca Nem suresinin 82. ayetinde kıyamete atıfla kullanılmıştır. Kıyametin kopacağına dair o söz başlarına gelince onlar için yerden kendilerine bir dabbe, canlı bir yaratık çıkarırız. O, onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Nem suresinde ismi geçen peygamberler ve anılan özellikleri şunlardır. Hazreti Musa. Nem suresinin 7. ayetinde Medyen yolculuğuna atıf yapılmakta, Hazreti Musa'nın Medyen'den dönüş yolunda gördüğü ateşe ve onun yanına gitmesiyle başlayan olaylara değinilmektedir. Musa peygamber ailesini alıp yaklaşık 10 yıl kaldığı Medyen şehrinden ve Hazreti Şuayb'ın yanından ayrılmış, yolda akşam olunca uzaklarda gördüğü bir ateşe doğru tek başına ilerlemiştir. Niyeti ısınabilecekleri bir yer bulmaktır. Ateşin yanına vardığında onun aslında bir nur olduğunu görür. İşte tam burada Yüce Allah ona hitap etmeye başlar. Rabbinin emriyle asasını yere atan Musa, yılan gibi kıvrılmaya başlayan asadan korkarak uzaklaşır. O esnada Yüce Allah, "Ey Musa, korkma, benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak haksızlığa sapan korkar. O da işlediği bir kötülük yerine bir iyilik ederse, bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim." buyurur. Nem suresi 9 ve 10. ayetler. Kendisine verilen 9 mucizeyle Firavun ve kavmine elçi olarak görevlendirilen Hazreti Musa'nın yaptıklarını büyük kabul edip mucizelere inanmak istemeyen İsrailoğullarının bu yaklaşımı surede şöyle değerlendirilmiştir. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Nem suresi 14. ayet. Hazreti Davud, Hazreti Süleyman. Davud peygamber ve oğlu Süleyman peygamber, Allah'ın kendilerine ilim verdiği ve müminlerin birçoğundan üstün kıldığı kimselerdi. Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre, Hazreti Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları vardı. Nem suresi 17. ayet. Kuşların dilinden anlar, karıncaların söylediklerini duyardı. Kendisine verilen nimetlerden dolayı, "Ey Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat," diye dua ederdi. Nem suresi 19. ayet. Nem suresi, onun Hüthüt kuşuyla diyaloğuna yer vermiştir. Hüthüt, Yemen'de bir kabile olan Sebe'den Hazreti Süleyman'a onun da bilmediği bir takım haberler getirir. Buna göre hükümdarları kadın olan bu topluluk güneşe tapmaktadır. Hazreti Süleyman, haberin doğru olup olmadığını öğrenmek üzere yazdığı bir mektubu Hüthüt'e verir ve Sebe halkına götürmesini ister. "Al bu mektubumu onlara götür. Sonra bir kenara çekilip onları kendi hallerine bırak ve bak bakalım nasıl bir sonuca varacaklar," diye tenbihte bulunur. Nem suresi 28. ayet. Hazreti Süleyman'ın mektubu kendisine ulaşan Sebe melikesi etrafındaki akıl hocalarını toplar, onlara Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayan mektuptan söz eder. Mektupta, "Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin," denilmektedir.
Etrafındakilerin kendisine tam destek verdiği Melike, elçileriyle Hazreti Süleyman'a hediyeler gönderir. Onun ne tepki vereceğini görmek ister. Süleyman peygamber hediyeleri kabul etmez. Onun görevi Allah'ın dinini tebliğ etmektir. Elçiyi, ey elçi, onlara dön. İyi bilsinler ki asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir. Muhakkak surette onları yenilmiş ve küçük düşürülmüş olarak oradan çıkarırız, diyerek geri gönderir. Sonra danışmanlarına dönerek, beyler, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilirsiniz, diye sorar. Bu arada Allah'ın izniyle bir mucize gerçekleşir ve Kur'an'ın ilim sahibi diyerek vasfettiği bir kimse, Sebe Melikesi'nin tahtını göz açıp kapatıncaya kadar Yemen'den Kudüs'e getirir. Hazreti Süleyman'ın bu olay karşısındaki tepkisi yine duaydır. Bu, şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerem sahibidir. Nem suresi 22-40. ayetler. Allah'tan başka taptığı şeyler kendisini tevhid dinine girmekten alıkoyan Sebe Melikesi, Hazreti Süleyman'ın yanına geldikten sonra, Rabbim, ben gerçekten kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, diyerek pişmanlığı dile getirir ve Müslüman olur. Nem suresi 44. ayet. Hazreti Salih. Semud kavmine Allah'a kulluk edin demek üzere gönderilen Salih peygamberin tebliğinde kullandığı şu ifade dikkat çekicidir. Ey halkım! Neden iyilik dururken kötülüğün bir an önce olmasını istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanma dileseniz olmaz mı? Belki bağışlanırsınız. Nem suresi 46. ayet. Onlar peygambere inanmadıkları için kendilerine bildirdiği azaba karşı adeta kafa tutuyor, gerçekse bir an evvel gelmesini istiyorlardı. Şehirde bozguncular vardı ve iyiliğe asla yanaşmıyorlardı. Kur'an, toplumda fitne çıkaran bu kimselerin 9 kişi olduğunu söyler. Nem suresi 48. ayet. Peygamber'e tuzak kurmak üzere bir araya gelen bu kişiler birbirlerine, gece baskınıyla onu ve ailesini öldürelim, sonra velisine, biz Salih ailesinin öldürülmesi sırasında orada değildik, gerçekten doğru söylüyoruz diyelim, sözünü verirler. Nem suresi 49. ayet. Allah planlarını alt üst ederek onları da, onlara uyanları da toptan cezalandırır. Nem suresi 50 ve 51. ayetler. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa kurtulmuşlardır. Nem suresi 52. ayet. Hazreti Lut. Lut peygamber kavmini daveti boyunca göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız diye sormuş, ahlak yoksunu bu insanlar üzerinde bulundukları çirkin hali düzeltmek yerine peygamberi ve ailesini şehirlerinden kovmayı düşünmüşlerdir. Nem suresi 54 ve 56. ayetler. Bu topluluğun sonu Nem suresinde şöyle anlatılır. Bunun üzerine biz de onu ve ailesini kurtardık. Yalnızca karısının geride kalanlar arasında olmasını gerekli gördük. Ötekilerin üzerine yok edici bir yağmur yağdırdık. Uyarıldıkları halde aldırmayanların uğradığı bu yağmur ne korkunç bir yağmurdur. Nem suresi 57 ve 58. ayetler. Nem suresinde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Nem suresinin 67. ve 68. ayetlerinde ahiretin varlığını inkar edenlerin, sahi biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dedikleri nakledildikten sonra Hazreti Peygamber'e bu kişiler için yeryüzünde gezmelerini ve öncekilerin başlarına gelenlerden ibret almalarını söylemesi emredilir. Nem suresi 69. ayet.
Bununla birlikte onların yaptıklarına karşı üzülmemesi konusunda uyarılır. Sen de onların yüzünden üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Neml suresi 70. ayet. Hatta onlardan inkarları karşısında azabın ne zaman geleceğini merak edenler için sevgili peygamberimizden, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir demesi beklenir. Neml suresi 72. ayet. Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmezler. Neml suresi 73. ayet. Bu durumda onlar arasında hükmü verecek olan Allah'tır. Neml suresi 78. ayet. Bu konuda hakikati söyleyen elçiye Allah'a güvenip dayanmak düşer. Neml suresi 79. ayet. Bir peygamber de olsa onun ölülere işittirmesi, yüz çeviren sağırlara sözünü duyurması, körleri saptıkları yanlış yoldan doğru yöne sevk etmesi mümkün değildir. Neml suresi 80 ve 81. ayetler. Bu ayetlerde sözü geçen ölü, kör ve sağır ifadeleri mecazidir. Küfrün bulaştığı insanı ne hale getirdiğini göstermektedir. Surenin son ayetleri sevgili peygamberimizin müşriklere söyleyeceği nihai sözleri içerir. O, dokunulmaz Mekke şehrinin Rabbine kulluk etmekle Müslüman olmak ve Kur'an okumakla emrolunmuştur. Onu takip ederek doğru yola giren kendi için, yanlışa sapan yine kendi için tercihini ortaya koyar. Burada peygamberden beklenen, ben yalnızca uyarıcıyım demesidir. Neml suresi 91 ve 92. ayetler. Neml suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Neml suresinde yukarıda anlattıklarımız çerçevesinde geçmişte Allah tarafından cezalandırılan topluluklar üzerinden birçok ahlaki kurala değinilmiştir. Burada zikredeceğimiz iki ayet, iyiler ve kötülerin ahiretteki durumunu açıklar. Kim güzel işlerle huzura gelirse daha hayırlısıyla karşılığını bulacaktır. Üstelik onlar o günün dehşetinden emin olacaklardır. Kötülükle gelenlerse yüzüstü cehenneme atılacaklardır. Ve kendilerine sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz denilecektir.

0: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Nur Suresi 35 ila 38. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin, daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Efendime söyleyeyim.
3: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız, Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melazu melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şah-ı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
5: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Rum Suresi 20 ila 27. ayeti kerimeler.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun kanıtlarından biri, sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki, çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp, aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki, korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip, ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğu ile düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur. Ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tuâkhidna in nesina ev ehta'na. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alel lezine min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim Rabbimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Vakıa Suresi 75 ila 96. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim. Ki bilseniz, bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardan ise, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardan ise, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 192 ila 194. ayetlerin tefsiri. Bu ayetler bir önceki ayette aklı selim sahiplerinin cehennem azabından Allah'a sığınmalarının ve kendilerini ondan koruması için dua etmelerinin nedenini açıklayıcı mahiyettedir. 192. ayette cehenneme girenlerin zalimler olduğuna işaret edilmekte, bu sebeple ahirette hiçbir yardımcılarının bulunmayacağı ve rezil olacakları bildirilmektedir. 193. ayette davetçi diye tercüme edilen münadiden maksat Hazreti Peygamber veya Kur'an'dır. İnsanları Allah'a iman etmeye çağırdığı için kendisine bu sıfat verilmiştir. Ayet, rezil eden cehennem azabından kurtulmanın tek çaresinin Yüce Allah'a imana çağıran Hazreti Peygamber'in ve Kur'an'ın davetini kabul ve ona iman etmekte olduğunu vurgulamaktadır. Bunun farkında olan aklı selim sahibi müminler bu çağrıya uyduklarını ve hemen iman ettiklerini Allah'a yakararak ifade etmişler ve günahlarını affetmesi, kötülüklerini bağışlaması ve kendilerine iyilerin ölümünü nasip etmesi için ona niyazda bulunmuşlardır. Ayetin son cümlesini lafza bağlı olarak canımızı iyilerle birlikte al şeklinde tercüme etmek mümkündür. Burada maksat, Allah katında iyi ve makbul sayılan kişilerle ortak niteliklere sahip olma dileğinde bulunma, Allah'ın kendilerini ölünceye kadar dinden dönmeden iyi bir hal üzere yaşamayı ve ölürken de iyiler zümresinden olarak ölmeyi nasip etmesini isteme olduğu için bu cümle mealinde bize iyilerin ölümünü nasip et şeklinde çevrilmiştir. Ebrar, bir mastarından türemiş olan ber kelimesinin çoğulu olup, iyiler, doğrular, iyilik ve ihsanı bol olanlar anlamında bir sıfattır. Önceki ayetlerde, dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek için gereken sebeplere sarıldıklarını ifade eden müminler, 194. ayette dualarını tamamlarken, Yüce Allah'ın peygamberler vasıtasıyla verdiği sözü yerine getirmesini, kendilerini ahirette cehenneme sokup rezil etmemesini istemektedirler. Onların bu tutumu, Allah'ın verdiği sözü yerine getirip getirmeyeceği konusunda şüpheye düştükleri anlamına gelmez. Nitekim ayetin, ''Sen asla sözünden caymazsın'' mealindeki son cümlesi de onların bu konuda herhangi bir tereddütlerinin olmadığını gösterir. Şu halde onların ayette belirtilen tutumları sadece kendilerinin söz verilen mükafata liyakat kazanıp kazanmadıkları konusundaki tereddütlerini ifade eder. Bu sebeple günahlarının bağışlanması ve söz verilen mükafata liyakat kazanmaları için Yüce Allah'a dua etmektedirler. Peygamberler vasıtasıyla vaat edilen mükafattan maksatsa hem dünyanın hem de ahiretin nimetleridir. Nitekim bu surenin 148. ayetinde peygamberlerle birlikte Allah yolunda cihad eden müminlere hem dünyanın hem de ahiretin nimetlerinin verildiği haber verilmektedir. Ayrıca Enbiya suresinin 105. ayetinde de yeryüzüne Allah'ın iyi kullarının varis olacakları belirtilmekte, Nur suresinin 55. ayetinde de Yüce Allah iman edip iyi amel işleyenleri yeryüzüne hakim kılacağını vaat etmektedir. Bütün bu ayetler birlikte değerlendirildiğinde, iman edip iyi işler yapanlar için Yüce Allah'ın dünyada yükselme, yücelme, savaşta zafer, ilim ve irfanda ilerleme, uluslararası itibar ve benzeri maddi ve manevi her türlü nimeti, ahirette de cehennem azabından kurtuluş ve cennet nimetlerini kazanma gibi mükafatları vaat ettiği anlaşılmaktadır. Ali İmran Suresi 195. ayetin tefsiri. Yüce Allah, lütuf ve merhametinin enginliğini kullarına açıkça hissettiren bir karşılık vererek, kadın olsun, erkek olsun, kendisine kulluk yolunda sarf edilecek hiçbir çabayı boşa çıkarmayacağını, kendi yolunda yürüyenlerin günahlarını bağışlayacağını ve katından bir lütuf olarak onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağını müjdelemiştir. Nitekim Bakara suresinin 186. ayetinde de, ''Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki, şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde duacının dileğine karşılık veririm buyurarak kullarının dualarını reddetmeyeceğini ve dileklerine karşılık vereceğini bildirmiştir. Müfessirlerin büyük çoğunluğu, sizden bir şey yapanın emeğini boşa çıkarmam şeklinde tercüme ettiğimiz cümleyi,
sizin amellerinizi ve itaatlerinizi karşılıksız bırakmayacaktır.

0: yapmayacağım, onların sevabını size vereceğim şeklinde tefsir etmişlerdir. Kadınla erkek arasında ayrım yapılmaksızın Allah'a samimiyetle dua eden herkesin duasının kabul edileceği ve iyi amel işleyen herkese amelinin karşılığının verileceği belirtilirken ki birbirinizden meydana gelmişsinizdir anlamında bir ara cümleye yer verilmesi, kadınla erkeğin birbirinin tamamlayıcısı ve bir bütünün parçaları olduklarını, biri olmayınca diğerinin de olamayacağını ifade eder. İki cinsten her birinin diğerinde olmayan özellikleri vardır. Ancak bunlar üstünlük sebepleri değil, birbirini tamamlayıcı özelliklerdir. Allah katında üstün olan, onun emir ve yasaklarına uygun hareket edendir. Rivayete göre müminlerin annesi Ümmü Seleme, "Ey Allah'ın Resulü! Yüce Allah Kur'an'da erkeklerin hicretini övüyor, kadınların hicreti hakkında hiçbir şey söylemiyor." demiş, bunun üzerine bu ayet inmiştir. Bu rivayetten de anlaşılacağı üzere, Kur'an'da hicret ve cihadın önemi, Arap dilinde erkekler için kullanılan fiil kalıplarıyla vurgulandığından, hanımlar burada vaat edilen mükafatlarda kendilerinin payının olup olmayacağı konusunda tereddüt etmişler, Allah bu ayeti indirerek kadınların amellerinin karşılığı konusunda erkeklerden ayrı tutulmadığını haber vermiştir. Çünkü onlar da erkeklerle beraber Allah yolunda çeşitli eziyet ve işkencelere katlanmışlar, müşriklerin baskıları neticesinde hicret etmeye ve yurtlarından çıkmaya mecbur kalmışlardır. Nitekim gerek Habeşistan'a gerekse Medine'ye erkeklerle birlikte Müslüman hanımlar da hicret etmişler ve hicretin sıkıntılarına onlarla birlikte katlanmışlardır. Savaşlara gelince Müslüman hanımlar bu cihada da uygun şekilde katılarak sevabından paylarını alırlar. Nitekim Hazreti Peygamber zamanında ve sonrasında bazı hanımların savaşa katılarak hastalara bakma, yaralıları tedavi etme, askerlere su verme ve benzeri hizmetler gördükleri, hatta gerektiğinde düşmanla yiğitçe vuruştukları bildirilmektedir. Uhud Savaşı'nda Medine'de kalıp savunma savaşı yapmayı teklif edenler, savaşta hanımlardan ve çocuklardan da yararlanmayı düşünmüşlerdi. Resulullah da bu grubun içindeydi. Unutmamak gerekir ki, Müslüman askerleri tedavi edip sağlığına kavuşturmak, düşman askerlerini etkisiz hale getirmek için savaşmak kadar değerli olduğu gibi, bilfiil savaşacak askerleri yetiştirmek ve onlara manevi destek sağlamak da savaştaki başarının önemli bir parçasıdır. Allah erkek olsun, kadın olsun, kendi yolunda cihada katılanların günahlarını affedeceğini ve onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyarak ödüllendireceğini vaat etmiştir. Bu ödül insanların hayal edemeyeceği kadar güzel ve değerlidir. Hazreti Peygamber de Allah yolunda şehit olanların kul hakları hariç bütün günahlarının affedileceğini haber vermektedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Sizcan. Zümer Suresi 73 ila 75 ve Mümin Suresi 1 ila 3. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun. Tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: Hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur.

Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. İsmail Coşar. Âl-i İmran Suresi 92 ila 101. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrail oğullarına helal idi. De ki, doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Gerçek şu ki insanlar için yapılmış olan ilk ev alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah bütün alemlerden müstagnidir. De ki, ey ehli kitap, Allah yaptıklarınızı görüp dururken, niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki, ey ehli kitap, gerçeği görüp bildiğiniz halde, niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek, müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz, sizi imanınızdan çevirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri. Sizleri en kalbi duygularımla Kur'an Hocası programımızdan, Diyanet Radyoları stüdyolarından saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Efendim bugünkü dersimizde Bakara suresinin 30 ila 37. ayetlerini okuyacağız. 5. sayfada yer alan bu ayeti kerimeleri önce okuyup ardından mealini sunacak ve daha sonra da sayfada okunurken dikkate alacağımız hususlara yine temas edeceğim her zaman olduğu gibi. Evet, önce ayetleri okuyorum.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz qala rabbuke lil melâiketi inni câilun fil erzi halife. Qalu etec'alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfikud دماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.

0: Sadakallahü'l-Azim. Evet efendim, Allah kabul eylesin. Şimdi bu ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Birlikte kulak veriyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, biz seni övgü ile tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah, şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip, sözünüz de doğru iseniz, şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi, şüphesiz sensin cevabını verdiler. Ey Adem! Bunların isimlerini onlara bildir, dedi. Onlara bunların isimlerini bildirince de, size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim. Yine sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilirim demedim mi? Buyurdu. Meleklere, Adem'e secde edin dediğimizde, İblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Ey Adem! Sen ve eşin cennette oturun. Orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da, bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de, birbirinize düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır dedik. Bunun üzerine, Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı, bunlara tevbe etti, Rabbi de onun tevbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o, tevbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Azim olan Allah doğru söyledi. Kıymetli dostlar, mealini de dinledikten sonra şimdi sayfada yer alan bazı kelimeleri okuma içinde sizlere paylaşacağım. Baştan başlıyoruz.
1: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
0: Burada halife kelimesi gördüğümüz gibi halifeten diye yazılmaktadır. Ancak unutmayalım. Not alanlar bunu bir tarafa kaydedebilirler, tekrar bakıp hatırlamak için. Kelimenin sonunda gelen yuvarlak ta harfleri ya da kapalı ta harfleri dediğimiz bu halifeten kelimesinin sonundaki gibi yazılan bu harflerde durulduğu zaman harekesi ne olursa olsun ha sesiyle durulur. Yani halifeten yazılmış olmasına rağmen duruş hali halife şeklindedir. Demek ki ta harflerindeki duruşlar yuvarlak ya da kapalı ta harflerindeki duruşlar ha sesiyle ve cezimle okunacaktır. İşte halifeten derken, bakınız halifeten yazılmışken duruşumuz halife şeklindedir. Devam ediyorum.
1: قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ
0: Burada eddimâ kelimesinde de sonda hemze var. Duruşumuz sükun üzere olacağı için, yani cezimle olacağı için burada hemzeyi cezimle okumanın sesini vereceğiz.
1: Ve yesfikü dimâ.
0: Devam ediyorum.
1: Ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Kâle innî a'lemu mâ lâ te'lemûn.

burada. Sümme arazahum. Vat harfi özellikle dikkatimizi çeken bir harf. Kendi yerinden, kendi sesiyle.

Burada da çokça meddi, muttasıl ve munfasıl gibi birden çok elif uzatılan med çeşitlerini gördük. Bilindiği için bunlara tek tek işaret etmiyorum. Devam ediyorum.

حكيم. قال يا آدم أنبئهم. Evet, burada duruyoruz. Enbi'hum, burada enbi'hum diye hemzeden sonra gelen nun harfi var, sonra ba harfi geliyor. Ancak cezimli nundan sonra ba harfi gelirse nun mime dönüşüyordu. İşte bakalım. Enbi'hum, yine hemzeyi cezim sesiyle okuyoruz, duyuruyoruz. Yani hemzeyi, sesini çıkarıyoruz. Enbi'hum bi esmâihim.

bu okuduğumuz ayette de uzatılan uzatılmayan yerler hususiyle dikkatimizi çeken bölümlerdir. Mesela ve e'lemu ma tubdune ve ma kuntum derken e'lemu hiç uzatmadan ma tubdune, burada ma tübdü derken dal harfi uzatıldığı gibi sonrasındaki nun, vav uzatılmıyor. Yani bunlar bildiğimiz konular olması itibariyle sizlerin dikkate aldığınızı hesap ediyorum ben. Ona göre de üzerinde tek tek durmadığımı söylemiştim. Devam ediyoruz bir sonraki ayet-i kerime ile. Ve

İblis. Ebe ve stekbere ve kâne minel kâfirîn.

0: رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا.
1: Burada sad secavendini gördük. Nefesimiz daralıyorsa sad secavendin olduğu yerde durabiliyoruz. Durduk nitekim. Bundan sonra devam ediyoruz.
0: وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Zâ harfi, evet kalın ve peltek.

Burada mimme kâne fîh derken kâna da bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Çoğunlukla kâne şeklinde Kur'an-ı Kerim'de kelimelerin yer aldığını görürüz. Ama burada kâna olarak tesniye, ikil halinde gelmiştir. Evet. Kâna. Onun için bunu kâne şeklinde okumayalım. Aynen okuduğumuz gibi bir kez daha tekrar ediyorum. فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ Yani uzatarak okuduk. Devam ediyoruz. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ Evet, bu kelime duruşu itibariyle dikkatimizi çeken bir kelime. عَدُوٌّ Bakınız, kelimenin yazılışı nasıldı? عَدُوٌّ Ama biz şeddeli harflerde dururken, evet, şeddeli harflerde dururken, şeddenin içinde yer alan bir, ilk bölümü olan şeddeli harfin sakin halini, aduv, bakınız bir onu okuyoruz, bir de vün derken, tenvin ile okuyorduk ya, işte biz de o vün diye okuduğumuz vav harfini ikinci bir kez cezimle okuyoruz. O zaman şöyle bir şey oluyor. Şeddeli harfin sükununda şeddeli olduğunu belirtmek adına o harfi iki tane sakin harf olarak okuyoruz. Yani kendisini iki sakin halinde okuyoruz. Ne gibi bakalım? Biraz öncesinden başlayıp devam edelim. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ İşte ikincisi de çıktı. عَدُوٌّ dersem عَدُوٌّ bir tane vav olur. عَدُوٌّ siz de duyuyorsunuz. Ama şeddeli olduğu için iki tane sakin vav olması gerekiyor. Okunması lazım.

0: Burada da fetâbe aleyh. Gördüğünüz gibi aleyhi de durulunca ya harfinin cezimli okunuş sesi uzatılıyor. Bakınız, ya harfinin cezimle okunuş sesi uzatılıyor. Bir kez daha okuyalım bakalım. Fetâbe aleyh, aleyh. İşte buna da biz aynı zamanda meddi lin diyoruz. İnnehu huvettevvâburrahîm diyerek de meddi arız ile de okumamızı tamamlamış oluyoruz kıymetli dostlar. Efendim, bugün de bize ayrılan süreyi tamamlamış olduk. Sesimize de yansıyacak kadar küçük bir rahatsızlığa rağmen derslerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bunun için kusurumuza bakmayın. Sizlere dua ediyor, sizlerden de dua bekliyoruz. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle, hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yönelik esenlik dileği, selam

Tamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse, inkarcılığı yalnız kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü, Rableri katında gazabı arttırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Şu halde kafirlerin küfrü ancak kendi ziyanlarını artırır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Küfür en kısa anlamıyla din adına tebliğ edilen hususları kabul etmemek demektir. İslam'a göre Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan getirdiği hususların tamamını veya bir kısmını kabul etmemek, dini hükümleri inkar edici sözleri söylemek kişiyi küfre götürür. Küfre götüren her bir eylem ve söylemi yapan kişiye ise kafir denir. Yüce Allah insanoğlunu yeryüzüne halife kıldı. Yani yeryüzünün idaresini ona verdi. Ancak yeryüzünün idaresini almak, onun hakimi olmak veya istediği gibi onda tasarruf etmek anlamını taşımaz. Zira halife olmak, emanetçi olmak demektir. Bununla birlikte, kimi zaman bazı insanlar dünyanın hakimiyetinin ve gücün kendisine ait olduğunu zannederek Rabbini inkar etmekten çekinmemişlerdir. Allah Teala kullarını inanmak ve inanmamak arasında serbest bırakmıştır. Ancak onların kafir olmalarına asla rıza göstermemiştir. Bunun için de Cenab-ı Hak merhametinin bir tecellisi olarak insanları akıl nimetiyle donatmış, peygamberler ve ilahi kitaplarla onları desteklemiştir. Bütün uyarılara rağmen peygamberlerin Allah'tan

0: getirdiği inanç, ibadet ve ahlak esaslarını inkar edenin zararı kendi aleyhinedir. Zira Allah'ın insanların inanmasına ihtiyacı yoktur. Bütün insanlar Allah'a iman etseler veya onu inkar etseler, ona hiçbir fayda veya hiçbir zarar veremezler. Kişinin kendisi iman esaslarından birini açıkça inkar ettiğini, söz ve fiilleriyle ifade etmedikçe onun kafir olduğuna hükmedilemez. Her insan kendisinden sorumludur. Yaptığı kötülüklerin neticesi kendine aittir. Bu sebeple kimse kimsenin günahını yüklenmez. Dolayısıyla iman eden kendi lehine iman etmiş, kafir olan kendi aleyhine inkar etmiş olur. Kafirler ancak kendilerine yazık etmişlerdir.
1: 40 ayette iman.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Hayır, hayır, yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme

vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayırım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar onun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Sedat Aydınlı. Fetih Suresi 1 ila 9. ayeti kerimeler.

وساءت مصيرا.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tuâkhidna in nesina au ahtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alel lezine min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Va'fu anna. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim Rabbimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et.
0: Birden bize. Surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.

Hazreti Ayşe yeğeni Urbe'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 16. cüzden 3 mesajı aktaracağız sizlere. Başarılı olmak isteyen gençler, sabırla ve teknolojiyi doğru ve hayırlı yolda kullanarak çalışmaya devam etmelidirler. Bir İslam toplumu, peygamberler yolundan ihlasla gidilerek inşa edilir. 16. cüzde Kehf suresinin son kısmı, Meryem ve Taha surelerinin tamamı bulunmaktadır. İlk mesaj, imanlı gençlik. Sabır, çalışma ve teknolojiyle başarılı olunur. Kehf suresinin son tarafında Zülkarneyn ve ilginç duvar inşası ile ilgili konu işlenmektedir. Hadislerde de Kehf suresinin cuma günü okunması tavsiye edilmekte ve Deccal fitnesinden koruyacağı ifade edilmektedir. Gelecekteki fitnelerden korumak, Kehf suresinin manasının ve mesajlarının anlaşılmasıyla olabilir. Ashab-ı Kehf ile imanlı bir gençlik yetiştirilmesi, Hz. Musa Hızır olayıyla bizlere kadere teslimiyet

ve sabır tavsiye edilmekte, Zülkarneyn kıssasıyla teknolojiden yararlanmanın önemi anlatılmaktadır. İşte bu mesajla Müslümanlar gelecekte başarılı olurlar. ...16. cüzün ikinci mesajı ise diriliş örneklerinden oluşur. Ölüyü dirilten Allah, isterse ölü bir toplumdan yeni bir İslam toplumu yaratır. Meryem suresinde dirilişin adeta örnekleri verilmektedir. İhtiyarlık döneminde Hazreti Zekeriya ile Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, Yahya olarak isimlendirilmesi, bakire ve iffetli bir kız olan Meryem validemizden mucizevi olarak babasız bir çocuğun doğması ve İsa olarak isimlendirilmesi anlatılmaktadır. Hazreti Yahya ve İsa daha doğmadan isimleri konulan peygamberlerdendir. İhtiyarlık döneminde Hazreti İbrahim'le Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, İshak olarak isimlendirilmesi, Hazreti Musa döneminde Tur-u Sina'da yani Sina Dağı'nda diriliş ve Hazreti İdris'in göğe çekilmesi, surenin sonunda dirilişi inkar edenlerin ahiretteki halleri anlatılır. 16. cüzdeki 3. mesaja baktığımızda başarının ilk şartı mesajıyla karşılaşıyoruz. Başarının ilk şartı sabırla ve ihlasla tebliğe devam etmektir. Bu cüz Taha suresi ile tamamlanmaktadır. Sure, Kur'an'ın misyonu olan doğruları hatırlatma mesajıyla başlamakta, Hazreti Musa'nın hayatından bir kesitle devam etmektedir. Burada Hazreti Musa'nın Medyen başta olmak üzere Mısır'daki uzun mücadelesi, Firavun'un zulmünden kurtulması ve sonraki dönemlerde yaşananlar, ümmetine eğitmek için sarf ettiği çabası ve emeği teferruatlı bir şekilde anlatılmakta, adeta Mekke'deki Müslümanlara sabırla tebliğe devam ederlerse başarılı olacakları ve zafere ulaşacakları mesajı verilmektedir. Evet, bugün 16. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 17. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On altıncı cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Okul, sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim dedi. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Gence gelince onun anne babası mümin kimselerdi. Gencin onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin dedik. O şöyle dedi, haksızlık edeni cezalandıracağız, sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödese kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabilirler ne de delebilirler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır dedi. O gün kıyamet günü biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde
dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi, karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşamamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle, sabah akşam Allah'ı tesbih edin dedi. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, beni senden koruması için çok esirgeyici olan Allah'a sığınıyorum. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma dedi. Melek, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur dedi. Melek cevap verdi, orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki,
ben çok esirgeyici olan Allah'a adakta bulundum. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğuna getirdi. Dediler ki, ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankâr yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün, esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu, şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek sözde bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında, vay o inkârcıların haline! Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki, ne var ki o zalimler bugün tam bir sapkınlık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti. Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme, dedi. İbrahim şöyle dedi, esen kal, Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık. Onlara da rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve onlara hak ettikleri yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitapta Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi, elçi peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldarcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere, kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı, elçi peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu, Adem'in soyundan gelen peygamberler, Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi.
Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan adın cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler, kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim diyor. İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapkınlık içindeyse, dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman, konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir.

kalıcı olan iyilikler Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden, mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık? Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor ya da cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah aşağı istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler ona aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine "Ey Musa!" diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namaz kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler, sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu, onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün, o akıp giden bir yılan.

oluvermiş. Allah, tut onu ve korkma, biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın, bir başka mucize olarak elin bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi, gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir, onu da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu, ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene şunu vahyetmiştik, onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin. Nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de, ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın. Sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler. Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu. Korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim, işitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrailoğullarını bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyolunmuştur ki azap, asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir diye cevap verdi. Firavun, peki dedi, gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, ondan size yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi ondan yarattık, yine ona döndüreceğiz. Sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona bütün kanıtlarımızı gösterdik. Fakat o yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Dedi ki, ey Musa, yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda, senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirlerini aldı, sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi, yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın, yoksa ağır bir cezayla kökünüzü kazır, iftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı,
Bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki, ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım. O, hayır, siz atın dedi. Bir de baktı ki, onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun şöyle çıkıştı. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız. Onlar şu cevabı verdiler. Bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et. Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. İçinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan Adin cennetleri, işte günahlardan arınanların ödülü budur. Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın onlara denizde kupkuru bir yol aç. Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü. Ama deniz onları amansızca sarıverdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. Ey İsrailoğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Şu da bilinmeli ki ben tevbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım. Allah buyurdu ki, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa? Şöyle cevap verdi. Onlar da benim izimdeler. Benden hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim ey Rabbim. Allah, fakat dedi, biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli halde ve hayıflanarak kavmine döndü. Şöyle dedi, ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğiniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz? Şöyle cevap verdiler. Sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin, Mısır halkının ziynet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samiri'yi de aynı şekilde atmıştı. Derken onlara böğürebilen bir buzağı heykeli yaptı. Ona uyanlar, işte bu sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahıdır. Fakat o bunu unuttu dediler. Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık veremiyordu? Onlara zarar veremediği gibi
fayda da sağlayamıyordu. Gerçek şu ki, daha önce Harun onlara, "Ey kavmim, siz bununla sınanmaktasınız. Kuşkusuz sizin Rabbiniz o Rahman'dır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin," demişti. Şöyle cevap verdiler: "Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." Musa dönünce dedi ki: "Ey Harun, onların saptıklarını gördüğünde beni izlemekten seni alıkoyan neydi? Yoksa emrime isyan mı ettin?" O şöyle cevap verdi: "Ey anamın oğlu, sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin sözüme riayet etmedin de İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelenmiştim." Musa sordu: "Peki senin zorun neydi ey Samiri?" "Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve ona attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti," diye cevap verdi. Musa şöyle dedi: "Hadi git. Artık hayatın boyunca sana düşen bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun Tanrı'na bir bak. Biz onu iyice yakacağız. Sonra da küllerini denize savuracağız. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki, kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, "Hayır, ancak bir gün kaldınız," der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, "Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicabla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olansa hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve "Rabbim ilmimi artır" de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da secde ettiler. Sadece iblis direndi. Bunun üzerine "Ey Adem" dedik. "Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acıkmak da çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın." Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı: "Ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi?" Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar.
Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı, tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu: İkiniz birden inin oradan, birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki, hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır. Ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki, hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, dediler. Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmemiş miydi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi: Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de, şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte. Siz de bekleyin bakalım. Dosdoğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş, yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif.
2: Adem Akbaş. Necm Suresi 26 ila 32. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe,

onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek, iyilik yapanları ufak tefek kusurlar hariç büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Erhan Metin. Fecr Suresi 1 ila 30. Ayet-i Kerimeler.

أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tam yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye, düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, İnsan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan, sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Zümer Suresi 1 ila 5. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler ki sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlar, ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Eğer Allah iddia ettikleri gibi bir evlat sahibi olmak isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama onun böyle bir durumla ilgisi yoktur. O bir tek Allah'tır, mutlak otorite sahibidir. O gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır. Güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayandır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Necip Demirel. Hadid Suresi 20 ila 25. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Kaf Suresi 1-15. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şanı yüce Kur'an'a yemin olsun. Kafirler içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, bu tuhaf bir şey. Öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu olmayacak bir dönüş, dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar, gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. Tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik, üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. Gökten bereketli yağmurlar indirdik. Onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. Bir de salkım salkım meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları. Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. Bunlardan önce Nuh kavmi, Res ve Semud halkı, Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeliler ve Tübba kavmi de yalanlamışlar, hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı. Sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. Düşünseler ya, ilk yaratışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Sesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Dini tamamlamaya çalışanlar, bid'atçiler. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Maide Suresi 3. Ayet. Medeni bir sure olan Maide Suresinin 3. ayetinde, kulları için seçtiği dinin İslam olduğunu bildirirken, dini kemale erdirmek ifadesini kullanmıştır Allahü Teala. Bu ifade, dinde helal ve haram olanların bildirilip sınırların belirlendiğini, ahlaki, hukuki ve sosyal yasaların tamamlanarak son noktanın Allah tarafından konulduğunu bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim'den en son indiği düşünülen bu bölüm, Hazreti Peygamber'in vefatından kısa süre önce veda hacı yapılırken Arafat'ta nazil olmuştur. Yüce Allah, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, insanlığın muhtaç olduğu itikadi ve ameli ilkelerin en mükemmelini içeren Kur'an'ı, insanlığın hayat ve medeniyet alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak bir nitelikte kemale erdirmiş ve tamamlamıştır. Tamamlanmış din vurgusu, dinde yeni helaller ve haramlar icat edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde, "Benden sonra yaşayanlar nice ihtilaflar görecek. Öyleyse size sünnetimi ve hidayet üzere olan Hulefai Raşidi'nin sünnetini hatırlatırım. Bunlara uyun ve dört elle sarılın. Sonradan çıkan şeylere karşı da son derece dikkatli ve uyanık olun. Zira sünnette bulunana zıt olarak her yeni çıkarılan şey bir bid'attir ve her bid'at de sapkınlıktır." buyurmuştur. Arapçada bid'at kelimesi bir şeyi ilk kez yapmak ya da daha önce örneği bulunmayan, sonradan ortaya çıkan şey manalarına gelmektedir. İslam dininde Hazreti Peygamber zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargı ve ilkeler için kullanılan bu kelime, bu yargı ve ilkelerin dinin aslından olmayıp insanlar tarafından konulması yönünden olumsuzluk ifade etmektedir. Bid'at kelimesi Kur'an-ı Kerim'de, dinde insanlar tarafından ihdas edilen yenilik anlamında bir defa yer almaktadır. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Buna uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik ama çokları yoldan çıkmışlardır. Hadid Suresi 27. Ayet. Ayet, Hristiyan rahiplerin kadınlardan ve dünyevi isteklerden uzak durarak kiliselere kapanmaları şeklindeki ruhbanlık uygulamalarından söz etmekte, onu kendileri icat ettiler vurgusuyla Allah'ın emretmediği bir şeyi yaptıklarını göstermektedir. Aslında onlar iyi niyetle ve Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla bunu yapmışlar, ancak ortaya koydukları ruhbanlık bid'ati Allah'ın dininde onun emretmediği bir şey olduğu için kınanmalarına sebep olmuştur. Benzer durum sahabe arasında da görülmüş, "Ben geceleri namazla geçireceğim, ben her gün oruç tutacağım, ben eşime yaklaşmayacağım" diyerek aralarında söz veren üç sahabiyi uyaran sevgili Peygamberimiz, "Allah'a yemin ederim ki ben içinizde Allah'tan en çok sakınan kimseyim. Ancak oruç tutar, yemek

0: yatır ya da ağaçlara bez bağlamak gibi davranışlar hurafedir. Bir kısım batıl dinlerde görülmekle birlikte İslam diniyle bağlantıları yoktur. Bid'at ise dini ritüel ve inanışlara benzer, dini kabul edilir ancak dinden değildir. Bid'atin çeldiriciliği akla yatkın olması noktasında ortaya çıkmaktadır. Hurafelerin reddedilmesi daha kolayken, bid'atlerden bu özelliği nedeniyle korunmak zordur. Ramazan ayında tutulan ilk orucu kendisine Oruç Baba adı verilen bir kabrin başında açmak, iftar etme yönüyle dini bir ritüel olarak görülse de, bu işten sevap ummak, bu harekete bir değer atfetmek, yapana sevap kazandıracağını düşünmek, dinde olmayan bir uygulamayı dine sokmaktır. Yine namaz gibi önemli bir ibadeti, Hazreti Peygamber veya ashabının uygulamadığı sayılar ve vakitlerle yeni formlara sokmak, Kur'an okumak başlı başına bir ibadet ve dua iken farklı sayılarla arzu ve isteklerin gerçekleşeceğine dair söylemlerde bulunmak, bid'at ihdas etmektir. Ölü evinde helva kavurmayı, Muharrem'in 10. günü aşure kaynatmayı ibadet telakki etmek de bu yönden sakıncalıdır. Bunlar gelenek olarak toplumun benimsediği davranışlar olsa da dini bir değeri yoktur, dine ait gibi gösterilmemelidir. İnsanların bid'at ve hurafeleri benimsemeleri din anlayışının eksikliği ve dinin doğru kavranmamış olmasıyla yakından alakalıdır. Bununla birlikte maddi veya manevi menfaat duygularının ön plana çıkarılması, siyasi ya da manevi statü elde etmek gibi sebeplerle de dinin bir sömürü aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Adı ister bid'at ister hurafe olsun, nasıl bir niyetle yapılırsa yapılsın, bu tür uygulamalarda en büyük hata insanların Allah'ın sözünün üstüne söz söyleme girişiminde bulunmasıdır ve Yüce Allah bunların tümünü yasaklamıştır. Şimdi zikredeceğimiz örnek, Hazreti Peygamber zamanında yaşanan benzer olaylarda Allah'ın kullarını doğrudan uyardığını göstermektedir. Sevgili Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı gün sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş. Onlar "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap verdiklerinde Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Bu gece kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir." Hazreti Peygamber'in dilinden yapılan bu uyarı, cahiliye Araplarında mevcut olan yıldızlara, yaratılış maksadının üzerinde değer atfetme, onların yağmur yağdırma, insanları cezalandırma, insanların hayatına etki etme gibi özellikleri olduğu inancının bazı zihinlerde devam ettiğini göstermektedir. Kur'an'da, "Ey inananlar! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah'ın elçisi en güzel örnektir" buyurulmuş ve Peygamber, söz, fiil ve davranışlarıyla dini açıklamışken, dinle ilgili yeni uygulamalar getirmekten sakınmak, Müslümanlar için bir yükümlülüktür. Ancak her konuda olduğu gibi, burada da ifrat tefrit dengesi korunmalıdır. Dikkat edilmesi gereken, bid'at konusunun din bağlamında ele alındığı, dünyevi işler için yapılan yeniliklerin bid'at kapsamına girmediğidir. Örf ve adet, bir dini ahkamı değiştirmediği, bir ibadeti bozmadığı veya dinin yasak ettiği şeylerden olmadığı sürece bid'at olarak görülemez. Buna göre ibadet ve sevap kastıyla yapılmayan işler dini değil, dünyevi uygulamalar olarak kabul edilmelidir. Uçağa ve otomobile binmek, masada yemek, çatal kaşık kullanmak, teknolojik aletlere sahip olmak, insanoğlunun yeryüzünü imar etme faaliyetlerinin sonucu ortaya çıkan şeylerdir ve dünya hayatının süsleri arasındadır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerden idi. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet, onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Görme engelli sahabi Ümmü Mektum bir defasında kendini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için Resulullah'tan izin istemişti. Bunun üzerine Efendimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuştu. Ümmü Mektum Allah Resulüne evet cevabını verince Allah Resulü ona öyleyse davete icabet et buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 11. Bölüm. Bu bölümde Maide Suresi 57 ila 120. ayetler ve En'am Suresi 1 ila 5. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: الْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
1: Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Namaza çağrıldığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap, biz yalnız Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği, tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar, yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır. Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar inkarla girmiş, yine onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemiş olduklarını daha iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür.
0: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَهِ

0: للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
1: Yahudiler Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkârcılığını kuşkusuz artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.

0: فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: Şayet ehli kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsaydı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık. Şayet onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından onlara indirileni doğru dürüst uygulamış olsalardı, göğün ve yerin türlü türlü nimetlerinden yararlanırlardı. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir zümre var. Çoklarının yaptıkları işlerse pek kötüdür.

Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez.

أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.

De ki, ey ehli kitap, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça, tuttuğunuz yol, yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur. Ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz, İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir.

Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Bilinmeli ki her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanlar elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Hala Allah'a tevbe edip onun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl saptırılıyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki, ey ehli kitap! Hakkın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaştıran bir topluluğun keyfi istek ve arzularına uymayın.

İsrailoğullarından kafir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. Onlardan birçoğunun inkarcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur. Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı, o inkarcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır.

0: Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar.
1: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ

0: ashabul cahim.
1: Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman, hakikate dair bilgileri bulunduğundan dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, iman ettik, bizi Hakk'a şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün emelimiz, Rabbimizin bizi erdemliler topluluğuna dahil etmesi olduğuna göre, Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim? Böyle söylemelerine karşılık, Allah da onları içinde ebedi olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi davrananların mükafatı budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktir.

Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının.

0: الآن فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
1: الله sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayansa 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız, yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz.
0: Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsum min amelis şeytani fectenibuhu leallekum tuflihun.

0: اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
1: Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki, elçilerimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem en iyi yapmaya çalıştıkları takdirde, daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah rızasına uygun davrananları sever. Ya

حرام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم

Ey iman edenler! Allah görmedikleri halde kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için ellerinizin ve mızraklarınızın yetişebileceği bir miktar avla muhakkak sizleri sınayacaktır. Bundan sonra kim sınırı aşarsa onun için elem verici bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramdayken av hayvanlarını öldürmeyin. Sizden kim böyle bir hayvanı kasten öldürürse, öldürdüğüne denk bir evcil hayvanı ceza olarak öder. Bunu Kâbe'ye ulaştırılacak bir kurbanlık olmak üzere aranızdan adalet sahibi iki kişi takdir eder. Yahut o kişi yoksulları doyurarak veya ona denk olacak kadar oruç tutarak bir kefaret öder ki, böylece yaptığı fiilin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim bunu yeniden işlerse, Allah onun cezasını verir. Allah, suçlunun hakkından gelen muhakkak güç sahibidir. Kendinize ve yolculara geçimlik olmak üzere sularda avlanmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramda bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Toplanıp huzuruna varacağınız Allah'tan korkun. Allah Kâbe'yi, Beytül Haram'ı, haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Bilin ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Peygamberin görevi tebliğ etmekten ibarettir. Allah ise açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. De ki, kötünün çokluğu sana ilginç gelse de, iyi ile kötü bir değildir. O halde ey akıl sahipleri, Allah'a asi olmaktan sakının ki, kurtuluşa eresiniz.''

Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın. Kur'an indirilirken böyle sorular sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan sizi muaf tutmuştur. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Bu tür soruları sizden önce de bir topluluk sormuş, fakat sonunda bunları inkar eder olmuşlardı. Allah, Bahire, Sahibe, Vasile ve Ham diye bazı hayvanların işaretlenip kullanımdan alıkonmasıyla ilgili bir buyruk koymamıştır. Fakat inkarcılar kendi uydurdukları yalanları Allah'a

Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır ve yapmakta olduğunuz her şeyi o zaman Allah size bildirecektir.

Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi, şayet seyahatteyken başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi aranızda şahitlik etsin. Eğer vasiyeti uygularken içinize bir şüphe düşerse, bu iki şahidi namazdan sonra alıkorsunuz. Bunu yakınımız hatırına da olsa hiçbir bedel karşılığında satmayız ve Allah'ın buyruğu olan bu tanıklığı asla gizlemeyiz. Aksi halde apaçık günahkarlardan olacağımıza kuşku yoktur diye Allah adına yemin ederler. Şayet bu ikisinin günah işledikleri, yeminlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarsa, bunların haklarını gasp ettiği kimselerden iki kişi onların yerini alır ve kesinlikle bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur. Ve biz hak tecavüzünde bulunmadık. Aksi halde biz de zalimlerden oluruz diye Allah'ın adına yemin ederler. İşte bu, şahitliği gereğince yapmalarını sağlayacak veya yemin etmelerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarını önleyecek en uygun usuldür. Allah'a asi olmaktan sakının ve iyi dinleyin. Allah yoldan çıkmış topluluğu doğru yola eriştirmez. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara size ne cevap verildi diye soracağı gün onlar, bizim bir bilgimiz yok. Bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin diyecekler. İşte o zaman Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla. Seni Ruhul Kudüs'le, Cebrail'le desteklemiştim de hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkar edenler bu düpedüz bir büyü dediklerinde İsrailoğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham ettiğimde onlar iman ettik. Şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz demişlerdi.

قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.

O şöyle cevap verdi. Eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun. Onlar, istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun, bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım dediler. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı. Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu. Onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse, varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim. وَاِنْ

من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله

0: Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer ilah kabul edin dedin buyurduğu zaman o şu cevabı verir. Haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlilikleri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok, sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur. Bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. En'am suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل

0: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. Sizi özel bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. O'nun katında bir ecel daha vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi açığınızı bilir, neyi yapıp ettiğinizi de bilir.

0: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
1: Rablerinin ayetlerinden onlara bir ayet gelmeye görsün. Ondan ille de yüz çevirirler. Gerçekten onlar kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardır. Fakat onlara alay ettikleri şeyin haberleri ileride gelecektir.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Maide suresi 57 ila 120. ayetler ve En'am suresi 1 ila 5. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere İbrahim suresinde yer alan Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu bir duayı hatırlatmış olacağım. Hazreti İbrahim aleyhisselam malumunuz olduğu üzere yaşamış olduğu beldede, şehirde tek başına tevhid mücadelesi vermiş, insanları tevhide davet etmiş, Allah'a ibadet ve kul olmaları çağrısında bulunmuş, tapmış oldukları putlardan uzaklaştırma gayret ve çabası içerisinde olmuş, ancak yaşamış olduğu mekanda ve çevrede muvaffak olamamış, yapma etme bırak söylemlerine karşılık yine de hakkı ve hakikati anlatmaya devam etmiş, nihayetinde insanlar tarafından cezalandırılmak istenmiş ve hazırlanan büyük bir ateşe atılmış, her şeyin sahibi ve maliki olan Cenab-ı Allah ateşe ya naru kuni bardan ve selamen ala İbrahim, ey ateş İbrahim'e karşı serin ol ve selamet ver emri gereği, ateş Hazreti İbrahim'i yakmamış, yakamamış. Hazreti İbrahim oradan ayrılıp bugün kan gölüne dönmüş olan Filistin topraklarına gitmiş. Orada yaşarken belli bir süre sonra eşi ve yavrusuyla beraber Mekke'ye hicret etmiş. Mekke'de eşiyle yavrusunu orada bırakmış. Zaman zaman gidip gelmek üzere oradan ayrılmış ve zaman zaman ziyaretlerine gitmiş. Bu ziyaretleri esnasında Kabe-i Muazzama'yı evladıyla yavrusuyla beraber inşa etmiş ve Mekke'den tüm insanlığa hac davetinde bulunmuş. Bugün hacca giden, ümre yapmak üzere o beldelere giden insanlar kuşkusuz Hazreti İbrahim'in bu davetine ve çağrısına kulak veren insanlar olarak bu yolculuğa çıkmaya devam ediyorlar. Hayatının kısa bir özetini belki vermiş olduğumuz Hazreti İbrahim aleyhisselam, Mekke-i Mükerreme'de eşi ve çocuğunu bıraktığı esnada bir duada bulunmuş. Bu dua İbrahim suresinin 35. ayeti kerimesinde yer alıyor. Bugün hep beraber bu duayı hatırlamış ve buradan bize verilen dersi de almış olalım inşallah. Hazreti İbrahim aleyhisselam şöyle buyuruyor: وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْاَصْنَامِ. İbrahim şöyle dua etmişti: Rabbimiz, bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Kıymetli kardeşlerim, dikkat edildiği üzere ayeti kerimede 3 talep var duada. 3 şey istiyor Hazreti İbrahim aleyhisselam. Birincisi, yaşamış oldukları, içerisinde bulunmuş oldukları beldenin güvenli olması için dua ediyor Hazreti İbrahim aleyhisselam. Güvenli, huzurlu bir ortam, sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazdır elbette. Eman vererek, güven vererek hayatı yaşamak, sürdürmek, müminin, insanın, insanlığın temel sorumluluğudur. Hazreti İbrahim aleyhisselamın Mekke için burayı güvenli bir belde kıl duası, evet, Mekke için yapılması gereken bir duadır ama aynı zamanda bize de verilen bir mesaj ve derstir. Biz de yaşamış olduğumuz mekanları, şehirleri güvenli şehirler kılmalıyız. Huzurun mekanları kılmalıyız. Bunun için üzerimize düşeni yapmalıyız. Sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Kendimiz Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği, öğütlediği gibi etrafına, çevresine güven veren, huzur veren insanlar olmalıyız ve üstlenmiş olduğumuz sorumluluklarla da bunu sağlamalı ve Cenab-ı Allah'tan bu konuda da yardım, destek istemeliyiz. Kıymetli kardeşlerim, itiraf etmeli, kabul etmeliyiz ki bugün İslam coğrafyasının birçok şehri huzurun, güvenin, güvenliğin olmadığı şehirler haline dönmüştür maalesef. Ehli küfür, soykırımcılar, Müslümanların yaşamış oldukları beldelerdeki huzuru, sağlıklı yaşamı ortadan kaldırıyorlar ama

0: belli noktalarda ve bölgelerde de maalesef Müslümanların kendi içerisindeki çekişmeler, mezhep kavgaları ve çatışmaları bu huzurlu ortamın, güvenliğin ortadan kalkmasına neden oluyor. Mümin elinden ve dilinden güven duyulan insandır. Eyleminden ve sözünden korkulmayan insandır. Etrafına, yaşadığı mekana, hayata güven veren, huzur veren insandır. Böyle olmalıdır. Yaşadığı beldeyi huzurlu, güvenli, güvenilir bir coğrafyaya dönüştürme gayret ve çabası içerisinde olmalıdır. Yaşadığı beldeyi, şehri güvenilir, huzurlu mekanlar haline getirmek zorundadır. Bu hem kısa süre yaşayacağımız dünya hayatında bizim için önemlidir, hem de nesillerimiz, çocuklarımızın huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için kuşkusuz önemlidir. İşte yaşanılan beldenin huzurlu ve güvenli olmasını Cenab-ı Allah'tan talep etmek bize öğretiliyor bir anlamda. Ve ardından aynı konuda iki talep dile getiriliyor. Hazreti İbrahim bir peygamber olmasına, insanları putlardan uzaklaştırmaya çalışmak için adeta hayatını vakfetmiş olan, canından vazgeçmiş olan bir insan olmasına rağmen Hazreti İbrahim diyor ki, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Kendini de ifade ediyor. Biz bazen çocuklarımız için istediğimiz iyilikleri, güzellikleri dile getirirken kendimiz için talepte bulunmayı unutup ihmal edebiliyoruz. Bakın, bir peygamber sadece çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut demiyor. Beni de putlara tapmaktan uzak tut Rabbim diyor. O yüzden yetişkin bir birey de olsak kendimizi geliştirmeye, gelişmiş olduğumuz, ulaşmış olduğumuz noktayı korumak için Rabbimizin yardım ve talebini istemeye devam etmeliyiz. İmanımızı koruyabilmek, istikametimizi koruyabilmek, çizgimizi koruyabilmek, tevhid anlayışımızı koruyabilmek, bizi Rabbimizden uzaklaştıracak her türlü duygu ve düşünceden arınıp salim, selim bir halde hayatımıza devam edebilmek için Rabbimizin yardımını, desteğini kendi adımıza hep istemeliyiz. Ama tabii ki sadece kendi adımıza değil, aynı zamanda neslimizi hayırlı bir nesil bırakabilmek için, çocuklarımızın İnanç sahibi nesiller olarak ömrünü, hayatını sürdürebilmeleri için de Rabbimizden her an yardım isteyen insanlar olmalıyız. Bakın, peygamberler çocuklarını yetiştirirken onlar için Cenab-ı Allah'tan yardım ve destek talep ediyorlar. O yüzden biz ne kadar eğitimli olursak olalım, ne kadar psikolojik, sosyolojik hakikat ve gerçeklere dikkat edersek edelim, pedagojinin bütün gerekliliklerini yerine getiriyor olursak olalım, çocuklarımızın eğitimi, öğretimi, istikametlerinin sağlanması, huzurlu ve güvenli bir hayat sürebilmeleri için her daim Rabbimizin yardımını dilemek nebevi bir yöntemdir. İşte Hazreti İbrahim bu duasında hem kendisi hem de evladının tevhid üzere bir hayat sürebilmeleri ve şirkten uzak durabilmeleri için Cenab-ı Allah'tan yardım istemişlerdir. Rabbim bizi de neslimizi de şirkten uzak eylesin. Ve Cenab-ı Allah yaşamış olduğumuz beldelerimizi, ülkemizi, şehirlerimizi ve tüm İslam coğrafyasını huzurun, güvenin olduğu mekanlar haline dönüştürsün inşallah.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif.
2: Metin Çakar. Mü'minun Suresi 112 ila 118. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor, derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkârcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin üstünüsün. Azim olan Allah doğru söyledi.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdu. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Haya ve örtünme. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Araf suresi 26. ayet. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Araf suresi 27. ayet. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf suresi 31. ayet. İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Nur suresi 19. ayet. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Nur suresi 30 ila 31. ayetler. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok merhamet etmektedir. Ahzab suresi 59. ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim, haya ve tesettürün ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve eşiyle başladığını bildirir. İnsanlık tarihiyle yaşıt olan bu erdemin, peygamberlerin tamamının tebliğinde yer aldığından şüphe yoktur. Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılışında bulunan utanma ve örtünme duygusu korunup geliştirilmiş, bu duyguya uygun hareket etmenin hukuki ve ahlaki sınırları belirlenmiştir. Haya, sözlükte utanma, çekinme, ürperme, çirkin bir şeyi görmekten ya da yapmaktan geri durma anlamına gelir. Kelimenin kök harfleri olan hayye ve türevleri Kur'an'da yaşamak, hayatta kalmak, diri olmak gibi farklı manalarda çok defa geçmektedir. Haya anlamıysa 3 ayette istihya kalıbında yer aldı.

yapmaktadır. Bu üç ayette 4 kez geçen kelime, iki yerde Allah Teala'nın hakikati ifade etmede utanıp çekinmemesini anlatmak için kullanılır. Bir yerde de Hazreti Peygamber'in haya ve iffetinden dolayı davetlileri ikaz edip eleştirememesi anlatılır. Üçüncü ayette ise Hazreti Şuayb'ın kızının Hazreti Musa'ya babasının davetini iletmesi sırasında utanıp sıkılmasından bahsedilir. Konuyla ilgili bir diğer kelime iffettir. İffet, sınırsız arzu ve istekleri, hırs ve şehveti dizginlemek, azla yetinmek anlamına gelmektedir. Bu kelime Kur'an'da bazı türevleriyle kullanılmıştır. Evlenme imkanı bulamayanların, Allah lütfuyla onların ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korumaları gerektiği bu kelimeyle ifade edilmiştir. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların da iffetlerini korumaya özen göstermelerinin kendileri için daha hayırlı olduğu yine aynı kelimeyle bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim, örtünme ile ilgili olarak libas, siyap, hicab, zinet, hımar, cilbab, riş gibi kelime ve kavramları kullanmaktadır. Libas, bedeni örten giysidir. Siyap da elbise anlamına gelen sevb kelimesinin çoğuludur. Araplar, siyap kelimesini zaman zaman erdem, iffet ve kişilik anlamlarını mecazen ifade etmek için kullanırlar. Hicab, birinin görülmesini engelleyen ve korunmasını sağlayan perde, örtü ve engel demektir. Süs anlamına gelen ziynet, Kur'an'da kimi zaman elbise anlamında da kullanılmıştır. Çoğulu, humur olan hımarsa, kadının başına örttüğü örtü anlamındadır. Cilbap, başı da içine alacak şekilde normal elbisenin dışına giyilen ve vücut hatlarını belli etmeyecek genişlikte olan dış giysidir. Riş, kuşun kanadı için kullanılan bir kelime ise de mecaz olarak elbise anlamında kullanılmıştır. Örtmek, gizlemek, perde çekmek, korumak anlamına gelen setera kökü ve bazı türevleri Kur'an'da az kullanılmışsa da bedenin belli yerlerini kapatmaya işaret eden tesettür kelimesi ayetlerde yer almamaktadır. Perde manasında kullanılan sitr kelimesinin mecazen haya anlamında kullanıldığı olmuştur. Yine setir ve mestur kelimelerinin mecazen iffetli manasında kullanıldığı da bilinmektedir. Yaratılan ilk insan olan Hazreti Adem ve eşi, huzurlu bir şekilde yaşamaları maksadıyla cennete yerleştirilmişlerdi. Orada istedikleri gibi yiyip içmelerinin yanı sıra aç ve çıplak kalmayacaklarına dair kendilerine teminat da verilmişti. Yapmamaları istenen bir tek yasak vardı, o da kendilerine işaret edilen belirli bir ağaca yaklaşmamalarıydı. Fakat insanoğluna düşmanlığını açıkça ilan eden iblis, onları Allah adına yeminler ederek aldatmayı başardı. Hırslarını ve sonsuza dek yaşama tutkularını harekete geçirdi. Hazreti Adem ve eşi ilahi emri unutup kendilerine yasaklanan ağaçtan yediler. Yasağı çiğnemenin ilk cezası edep yerlerinin farkına varmaları oldu. Utandılar, sıkıldılar ve hemen telaşla cennet ağaçlarının yapraklarıyla edep yerlerini örtmeye çalıştılar. Sonra da cennetten çıkarılmayla cezalandırıldılar. Kur'an'da anlatılan bu kıssanın gösterdiği en önemli gerçeklerden biri, haya ve örtünmenin ilk insandan itibaren var olduğudur. Bir diğeri ise çıplaklığın ve hayasızlığın insan fıtratındaki bozulmanın bir göstergesi oluşudur. Haya ve örtünme insana özgü bir değerdir. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Araf suresi 26. ayet. Rabbimizin, ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık ifadesi, hem bir ihtiyacı ve nimeti, hem de elbisenin insanı güzelleştirdiğini gösterir. Bu ayette, yarattık diye tercüme edilen enzelna kelimesi, elbise olarak giyebileceğiniz şeyleri nasıl elde edeceğinizin yollarını gösterdik, sebeplerini yarattık
demektir. Bu ifade aynı zamanda elbisenin bir nimet olarak insana ikram edildiğini de anlatır. Erkek olsun, kadın olsun, her bir insanın örtünme şekli ve ölçüsü farklı olsa da örtünme gerekliliği vardır. Bu gereklilik, yaratılışa uzanan fıtri kodlara ve onlara uygun olarak Allah tarafından gönderilen yönlendirmelere dayanmaktadır. Cenab-ı Hak, insanoğluna soğuk ve sıcağa karşı bedeni koruyucu elbiseler ve hatta düşmanlardan gelecek tehlikelere karşı zırh ve benzeri giyecekler verdiğini hatırlatır. Elbiselerin, hayvanların yünlerinden, tüylerinden ve derilerinden yapıldığına dikkat çeker. Böylesi nimetlerin şükrü gerektirdiğine işaret eder. Süsleneceğiniz elbise olarak tercüme edilen riş kelimesi ise, kullanılan eşya ya da elbisenin dış yüzeyindeki süs gibi anlamlara gelir. Öyleyse elbise, insan tabiatının ihtiyaç duyduğu tamamlayıcı bir unsur olmanın yanı sıra, güzelliğin ve estetiğin de bir parçasıdır. Rivayetlerde Hazreti Adem'e niçin yapraklarla örtünmeye çalıştığı sorulunca, onun "Senden utanıyorum Rabbim" diye cevap verdiği belirtilir. Yaşanan bu ilk olaydan da anlıyoruz ki, utanma duygusu örtünmenin temel nedenlerinden birisidir. Mahremiyet duygusu zedelenmemiş her insan, hem kendisinden ve hem de başkalarından tabii olarak utanır. İman 70 küsur bölümdür. Haya da imandan bir bölümdür buyuran Peygamberimizin de belirttiği üzere, örtünmenin imanla, Allah'a karşı saygıyla, benlik algısıyla ve öz değer gelişimiyle doğrudan ilgisi vardır. İslam öncesi, cahiliye döneminde kimi Araplar, günah işledikleri elbiseleriyle tavaf etmeyi doğru bulmazlar. Kabe'yi çıplak halde tavaf ederlerdi. Kur'an'da böyle bir bakış açısının elbiselerin çıkarılma gerekçesi olamayacağına, aksine Cenab-ı Hakk'ın huzuruna giyinip çıkmanın gerektiğine işaretle, "Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin" buyurulmuştur. Esasen Rabbimiz bu emriyle elbisenin insan için ibadet esnasında da onu kuşatan ve güzelleştiren bir araç olduğuna işaret etmiştir. Bedeni örtmesi sebebiyle elbiseler elbette bir ihtiyaçtır. Ancak bundan çok daha önemli bir elbise, libas vardır ki o da ayette açıkça belirtilen takva elbisesidir. Libasü't takva. Takva elbisesi müfessirler tarafından genellikle iman, Allah korkusu, haya ve iffet duygusu olarak açıklanmıştır. Allah Celle Celaluhu bu manevi örtünün diğer maddi giyim kuşama oranla çok daha hayırlı ve önemli olduğuna dikkat çekmiştir. O halde takva ve haya örtüsü çok daha özel ve değerlidir. Buradan anlaşılması gereken bir diğer nokta da Allah'ın emrine uygun, iffetli ve hayalı bir yaşamın sadece bir beden örtüsüyle tamamlanamayacağı gerçeğidir. Kur'an'da Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem hitaben "Elbiseni de temiz tut" buyurulmuştur. Bu ifade giyilen kıyafetlerin temizliğini emrettiği kadar Arapça'da "iffetini muhafaza et ve kişiliğini lekeleme" anlamında da kullanılan bir deyimdir. Örtünme, insanı ve toplumu korur. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu, onlar için daha arındırıcıdır. Allah, onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Nur Suresi 30 ila 31. ayetler. Bir insanın mutlu olup huzur bulmasının en temel şartlarından biri, içinde güvenle yaşayabileceği bir ortamın sağlanmasıdır. Kişisel dokunulmazlık alanları tehdit altında bulunduğu sürece, ferdin ve toplumun huzuru sağlanamaz. İslam'ın kadın ve erkek her birey için doğuştan tanıdığı temel haklardan biri olan canın korunması bir yönüyle bedenin korunmasını gerekli kılar. Bu koruma her türlü art niyetli müdahaleden
kem göz.

Allah'a sığınmasından övgüyle bahseder. Kur'an, mümin erkek ve kadınlara bu örnekler üzerinden mesajlar verir. Her fırsatta ırz ve namuslarını koruyanları metheder. Yalan ve iftiralarla suçsuz günahsız insanları lekelemek isteyenleri uyarır. Böylelerinin lanet ve azaba uğrayacaklarını haber verir. Hatta bu insanların belli cezalarla cezalandırılmasını emreder. Kur'an'ın kadınların giyim kuşamı ile ilgili nihai emrinin henüz gelmediği günlerdi. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem eşleri ve diğer mümin hanımlar tuvalet ihtiyaçları için geceliğin dışarı çıkıyorlardı. Sokaklarda oturan ve dolaşan kimi zayıf iradeli kimselerse gelip geçen hanımları rahatsız ediyordu. O dönemde böylesi davranışlara daha çok cariyeler muhatap olurdu. Bir bakıma cariyeler daha savunmasız ve aslında insan olmakla sahip oldukları öz değerin bilinmesi yönünden daha korumasızdı. Kadınların yaşadığı huzursuzluk artınca şu ayetler nazil oldu. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Bu ayetle, mümin kadınlara günlük elbise üzerine giyilen geniş dış elbise, cilbap yükümlülüğü getirilmiştir. Böyle giyinmekle eziyet edilmekten korunabileceklerine işaret edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre, bu ayetin inmesinden sonra Müslüman hanımlar derhal dışarıda giydikleri uzun elbiselerinin kenarından kesip elde ettikleri parçayla başlarını örtmüştür. Anlaşıldığı üzere dış elbisenin en önemli işlevi ev dışında kadınların kendilerine bir dokunulmazlık alanı çizmesi ve tanınmamasıdır. Cahiliye kadınlarının yaptıkları gibi dış elbiselerini cilbap çıkarıp da açılıp saçılarak evden dışarı çıkılmaması hususu da vurgulanmıştır. Örtünmenin bazı detayları ve kadınların zinet yani süs sayılan çekici yerlerini kimlere gösterebilecekleri ayette şöyle açıklanmıştır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Yaşlı kadınlara hem toplumun hürmetinden dolayı daha fazla korunmuş olmaları hem de yaşları gereği daha rahat hareket etme ihtiyaçları sebebiyle bir ayrıcalık tanınmış ve şöyle buyurulmuştur. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Giysinin nitelikleri, giyinmenin ölçüsü, şekli ve sınırları hakkında alimler tarafından farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bunun belirlenmesinde Kur'an'ın ilgili ayetleriyle birlikte Peygamberimizin sünneti, toplumların örfü ve kültürel değerleri de göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre ayette geçen örtünme dışında kalan kısımlar kadınlarda yüz ve ellerdir. Başörtüsü diye tercüme edilen hımar, başı, boynu, gerdanlıkları ve göğsü kapatır. Ayette geçen mahrem olmayanlara ziynetlerini göstermesinler ifadesinin anlamı da ziynetlerin kendisi değil, ziynet takılan yerler ve karşı cinse çekici gelen vücudun cezbedici kısımlarıdır. Meşru olmayan ikili ilişkilere davet anlamı taşıyan ya da bu izlenimi veren her türlü söz, davranış, tavır

ima ve iş uygun görülmemiştir. Bu durum ayette yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar şeklinde ifade edilmiştir. Aynı şekilde namahrem karşısında sesini inceltip sözü yumuşatarak eda ve işve ile kendisini beğendirmeyi hedefleyen tavırlar muhatap tarafından yanlış anlaşılmaya neden olacağından yasaklanmıştır. Kur'an'a göre iffet kavramı cinsiyet ayrımı olmaksızın her mümini ilgilendiren temel bir kavramdır. Erkek olsun, kadın olsun, her mümin iffet bilinciyle hem kendisini hem de başkalarını maddi ve manevi anlamda korumakla yükümlüdür. Her şeyden önce cinsel uzuvlarını helal olmayan ilişkilerden korumak, her iki cinsin de öncelikli görevidir. Müminler iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Sözlü ve fiili olarak, iffete yönelen her türlü saldırıdan kendisini korumak kadar, muhataplarını da bakışlarla bile rahatsız etmemek ve herkesin beden mahremiyetine saygı göstermek müminin görevidir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar şeklinde peş peşe gelen ayetlerde her iki cinsin de aynı ifadelerle uyarılması dikkat çekicidir. Müminler geçerli bir zaruret ya da ihtiyaç söz konusu değilse, kendilerine bakmanın helal olmadığı karşı cinse tekrar tekrar veya uzunca bakışlardan sakınmalıdır. Nitekim Peygamberimiz Hazreti Ali'ye olan nasihatlerinden birinde şöyle buyurmuştur. Ey Ali! Birinci bakışına ikincisini ekleme. Bilinçli olarak harama bakma. Çünkü farkında olmadan gerçekleşen birinci bakış senin için hoş görülürse de ikinci bakışa hakkın yoktur. Yabancı erkeklerin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından herhangi bir şey istemeleri durumunda bunu perde arkasından iletmelerini emreden şöyle bir ayet vardır. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Anlaşılacağı üzere bu ayet tesettürde ileri ve bir o kadar da derin bir boyuta işaret etmektedir. Özenli davranmanın ve mahremiyet ölçülerine dikkat etmenin hem bakanın hem de bakılanın gönüllerinin arı duru kalması bakımından daha etkili olacağına dikkat çekilmektedir. Bu ayette söz konusu edilen kişilerin bir tarafta Kur'an'ın müminlerin anneleri olarak ilan ettiği, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem eşleri, diğer tarafta ise yine bilfiil Peygamberimizin terbiyesinde yetişmiş ashab-ı kiram olduğu düşünüldüğünde, bu konuda Allah'ın muradı daha da bir netlik kazanmış olmaktadır. Böylesi bir hassasiyet, kadın erkek bütün müminler için örneklik oluşturmaktadır. Kur'an'a göre erkek ve kadının haya duygularını korumaları bakımından evlilik de bir elbise ve belki de en önemli elbiselerden biridir. Eşler hakkında nazil olan, "Onlar sizin için elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz" ayeti, evliliğin koruyucu, bütünleyici, huzur ve güven verici yönüne işarettir. Çok sayıda ayette evliliğin özendirilmesinin bir nedeni de manevi hayatın yozlaşmaması adına haya ve iffetin korunmasıdır. Netice olarak haya ve örtünme Allah tarafından insanın mayasına işlenen özel bir nimettir. Kişinin utanıp sıkılacağı, eleştiri ve rahatsızlık yaşayacağı her hali örten bir olgudur. Giyinme, bedeni soğuktan ve sıcaktan koruduğu gibi, iyi niyetli olmayan bakışlardan ve rencide edici tavırlardan da muhafaza eden ilahi bir lütuftur. Hem yüce yaratıcının huzurunda, hem de insanlar nazarında kişiliği süsleyen bir

0: ziynettir. Örtünme, ilk insandan itibaren insanlık tarihinin başlangıcında var olduğu gibi, hayatın sonunda her insanın toprağa verilirken kefenlenmesine varıncaya kadar hayatla iç içedir. Giyinmenin dış görünümünü bedeni örten elbiseler oluştururken, özünü ve ruhunu ise Kur'an'ın takva elbisesi olarak nitelediği ve kalbi bürüyen haya ve iffet elbisesi oluşturur. Rabbimizin, "Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı, ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın" uyarısı tüm insanlık ailesi için hayati bir uyarıdır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem son derece dikkat çekici bir hadisi burada hatırlanmalıdır. İlk peygamberlikten beri insanların duyup da anladığı bir söz vardır. Utanmıyorsan dilediğini yap. Zira haya duygusu kötülüklere karşı insanın onurunu ve dokunulmazlığını koruyan en güçlü zırhtır.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif.
0: İbrahim Altuntaş. Tahrim Suresi 8 ila 12. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir ve bu ne kötü bir sondur. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar. Ama kocalarının davasına hıyanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine "Haydi, diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe" dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O, "Rabbim" demişti, "yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar."
0: İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 136 ila 141. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur, deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Kim boyası bakımından Allah'tan daha güzeldir? Biz yalnız ona kulluk ederiz, deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde, onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup, kendinde bulunan bir tanıklığı, bilgiyi insanlardan gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Mallarımızdan Allah yolunda harcayabilmeliyiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Bakara Suresi 261. Ayet. Yüce Rabbimiz, bizlere verdiği mal ve servetlerden ihtiyaç sahiplerine vermemizi ister ve teşvik eder. Allah, hiçbir şeye muhtaç olmadığı için hiç kimsenin harcamasına da ihtiyacı yoktur. Az veya çok, sahip olduğumuz dünya mal ve servetlerinden muhtaçlara vermeye bizim ihtiyacımız vardır. Fakir, muhtaç ve darda kalanlara yardım etmek ve böylece cömertlikte bulunmak, bizlere ayrı bir manevi haz ve mutluluk kazandırır. Bir başkasını sevindirmek ve yüzünü güldürmek ayrı bir huzur vesilesidir. Hayır, infak ve cömertlik yapmak suretiyle mallarını Allah yolunda harcayanlara Yüce Allah ayrı mükafatlar verecektir. Rabbimiz cömert, geniş yürekli, eli açık olanları sever. Zira O cömerttir. Cömertler cennete yakındır. Allah cimrileri sevmez. Cimriler de cennetten uzaktır. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin kendi servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine aynî ve nakdi yardım etmesi demektir. Buna infak denir. İnfak, hem farz olan zekatı hem de gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı içerir. Sahip olduğumuz servetin gerçek sahibi Allah'tır. O'nun bize emanet olarak verdiği bu servetten başkalarına vermemiz gerekir. Kur'an'da Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olan muttaki müminlerin özellikleri sayılırken, bunlar arasında infak da zikredilir. İnfak ve tasadduk, gösterişten uzak, yalnız Allah rızası için yapılmalı. İnfakta bulunan kimse, infakta bulunduğu kişinin onurunu zedeleyecek davranışlardan kaçınmalı, malın iyisi ve kalitesinden vermeli, verirken özellikle gerçek ihtiyaç sahiplerini arayıp bulmalıdır. Varlıklı Müslümanların mallarında yoksulların hakları vardır. Bu durum, zenginlerin ihtiyaç sahiplerine yardım yapmakla yükümlü olduğunu gösterir. Sevgili Peygamberimizin hadislerinde, aile fertleri için yapılan harcamalar da infak kavramıyla ifade edilir. Ve bu tür harcamaların, sadakaların en hayırlısı olduğu belirtilir. Kur'an'da genellikle iyiliklerin sevabı 1'e 10 olarak gösterildiği halde, Allah yolunda infakın sevabı 1'e 700 olduğu bildirilmiştir. Bu, infakın Allah katındaki değerini gösterir. Kişinin kendi ihtiyaçları veya akrabalarının ihtiyacı başta olmak üzere kamu yararına harcanan şeyler Allah yolunda harcanmış demektir. Yüce Rabbimizin keremi, ihsanı boldur, cömerttir. O her şeyi bilir. Bizler Allah yolunda harcarken ne kadar samimi ve gönülden olursak, O'nun bizlere vereceği mükafat da o denli büyük olacaktır. Bizler bir tohumdan 7-800 tane çıkaran Rabbimizin yapılan iyilikleri de 700 misliyle mükafatlandıracağını kesinlikle bilmeliyiz. Yüce Rabbimiz yaptığımız amellerde ihlas ve samimiyet arar. Sırf kendi rızası için yapılan iyilikleri ve hayırları da elbette en iyi O bilir. Mallarını Allah için içtenlikle seve seve verenlerin hak ettikleri mükafatı eksiksiz olarak verir. Hatta bu gibi kullarını kat kat fazlasıyla ödüllendirir. Yüce Rabbimiz lütfu, ikramı, bağışlaması bol olandır. Onun ihsanına ve lütfuna sığınarak onun yolunda infakta bulunmaya gayret etmeliyiz.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Rahat Suresi 19 ila 26. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara. Yurdun kötüsü, cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 16. cüzden 3 mesajı aktaracağız sizlere. Başarılı olmak isteyen gençler, sabırla ve teknolojiyi doğru ve hayırlı yolda kullanarak çalışmaya devam etmelidirler. Bir İslam toplumu, peygamberler yolundan ihlasla gidilerek inşa edilir. 16. cüzde, Kehf suresinin son kısmı, Meryem ve Taha surelerinin tamamı bulunmaktadır. İlk mesaj, imanlı gençlik. Sabır, çalışma ve teknolojiyle başarılı olunur. Kehf suresinin son tarafında Zülkarneyn ve ilginç duvar inşası ile ilgili konu işlenmektedir. Hadislerde de Kehf suresinin cuma günü okunması tavsiye edilmekte ve Deccal fitnesinden koruyacağı ifade edilmektedir. Gelecekteki fitnelerden korumak, Kehf suresinin manasının ve mesajlarının anlaşılmasıyla olabilir. Ashab-ı Kehf'le imanlı bir gençlik yetiştirilmesi, Hazreti Musa Hızır olayıyla bizlere kadere teslimiyet ve sabır tavsiye edilmekte, Zülkarneyn kıssasıyla teknolojiden yararlanmanın önemi anlatılmaktadır. İşte bu mesajla Müslümanlar gelecekte başarılı olurlar. ...16. cüzün ikinci mesajı ise diriliş örneklerinden oluşur. Ölüyü dirilten Allah, isterse ölü bir toplumdan yeni bir İslam toplumu yaratır. Meryem suresinde dirilişin adeta örnekleri verilmektedir. İhtiyarlık döneminde Hazreti Zekeriya ile Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, Yahya olarak isimlendirilmesi, bakire ve iffetli bir kız olan Meryem validemizden mucizevi olarak babasız bir çocuğun doğması ve İsa olarak isimlendirilmesi anlatılmaktadır. Hazreti Yahya ve İsa daha doğmadan isimleri konulan peygamberlerdendir. İhtiyarlık döneminde Hazreti İbrahim'le Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, İshak olarak isimlendirilmesi, Hazreti Musa döneminde Tur-u Sina'da yani Sina Dağı'nda diriliş ve Hazreti İdris'in göğe çekilmesi, surenin sonunda dirilişi inkar edenlerin ahiretteki halleri anlatılır. 16. cüzdeki 3. mesaja baktığımızda başarının ilk şartı mesajıyla karşılaşıyoruz. Başarının ilk şartı sabırla ve ihlasla tebliğe devam etmektir. Bu cüz, Taha suresi ile tamamlanmaktadır. Sure, Kur'an'ın misyonu olan doğruları hatırlatma mesajıyla başlamakta, Hazreti Musa'nın hayatından bir kesitle devam etmektedir. Burada, Hazreti Musa'nın Medyen başta olmak üzere Mısır'daki uzun mücadelesi, Firavun'un zulmünden kurtulması ve sonraki dönemlerde yaşananlar, ümmetine eğitmek için sarf ettiği çabası ve emeği teferruatlı bir şekilde anlatılmakta, adeta Mekke'deki Müslümanlara sabırla tebliğe devam ederlerse başarılı olacakları ve zafere ulaşacakları mesajı verilmektedir. Evet, bugün 16. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 17. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan

0: Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: ...16. cüz.
2: Dinleyeceğiniz bu cüzde Kehf suresi 75 ila 110. ayetlerle Meryem ve Taha sureleri yer almaktadır. Meryem suresi 58. ayette tilavet secdesi vardır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kul, sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim, dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun, dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın, dedi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim, dedi. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğa gelince onun anne babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin, dedik. O şöyle dedi, haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır. Ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında, bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Ye'cüc ve Me'cüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin, dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit, getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim, dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır, dedi. O gün, kıyamet günü, biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sûra üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkârcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkârcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildireyim mi?
Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı. Saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç

O bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşmamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle sabah akşam Allah'ı tenzih edin dedi. Ey Yahya! Kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, ben senden çok esirgeyici olan Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma dedi. Melek, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur dedi. Melek cevap verdi. Orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine yöneltti. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki, ben çok esirgeyici olan Rahman'a adakta bulundum. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğa getirdi. Dediler ki, ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankâr yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu, şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek söz de bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında, vay o inkarcıların haline! Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki, ne var ki o zalimler bugün tam bir sapkınlık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti. Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi.

Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaş olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme, dedi. İbrahim şöyle dedi, esen kal. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık. Onlara da rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve onlara hak ettikleri yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitapta Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi. Elçi peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşırcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı. Elçi peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi. Ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler. Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız İbrahim ve İsrail'in Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzularına uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler. Kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim diyor. İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki,
Kim sapkınlık içindeyse dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden ve mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetlerini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi? Biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek, takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına geleceklerdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay, anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler ona aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine ey Musa diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namaz kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan
ve kendi tutkularının peşinden gidenler sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu, onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün, o akıp giden bir yılan oluvermiş. Allah, tut onu ve korkma, biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bir başka mucize olarak bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi, kalbime genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden düğümü çöz, ki sözümü anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir, onu da görevime ortak et, ta ki seni bol bol tesbih edelim ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu, ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene şunu vahyetmiştik, onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin, nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın. Sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler. Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu. Korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim. İşitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrailoğullarını bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyolunmuştur ki azap, asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir diye cevap verdi. Firavun peki dedi, gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, ondan size yollar açan ve gökten su indiren odur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi ondan yarattık. Yine ona döndüreceğiz. Ve sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona bütün kanıtlarımızı gösterdik. Fakat o yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Dedi ki, ey Musa, yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık veririz. Şimdi sen aramızda senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirleri aldı. Sonra sihirbazlarıyla geldi.
Musa onlara şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa ağır bir ceza ile kökünüzü kazır. İftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı. Bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki, ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım. O, hayır siz atın dedi. Bir de baktı ki, onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun şöyle çıkıştı. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız. Onlar şu cevabı verdiler. Bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et. Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa, bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. İçinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan Aden cennetleri. İşte günahlardan arınanların ödülü budur. Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın onlara denizde kupkuru bir yol aç. Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü. Ama deniz onları amansızca sarıverdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. Ey İsrailoğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret elbası ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Şu da bilinmeli ki ben tevbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım. Allah buyurdu ki, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa? Şöyle cevap verdi. Onlar da benim izimdeler. Benden hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim ey Rabbim. Allah fakat dedi, biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri'yi onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli halde ve hayıflanarak kavmine döndü. Şöyle dedi, ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğinizde onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz? Şöyle cevap verdiler. Sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin Mısır halkının ziynet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samiri'yi de aynı şekilde atmıştı. Derken onlara böğürebilen bir buzağı heykeli yaptı. Ona uyanlar, işte bu sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahıdır. Fakat o bunu unuttu dediler.
Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık veremiyordu? Onlara zarar veremediği gibi fayda da sağlayamıyordu. Gerçek şu ki daha önce Harun onlara "Ey kavmim, siz bununla sınanmaktasınız. Kuşkusuz sizin Rabbiniz o Rahman'dır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin" demişti. Şöyle cevap verdiler: "Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." Musa dönünce dedi ki: "Ey Harun, onların saptıklarını gördüğünde beni izleyip gelmekten seni alıkoyan neydi? Yoksa emrime isyan mı ettin?" O şöyle cevap verdi: "Ey anamın oğlu, sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin sözüme riayet etmedin de İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelendim." Musa sordu: "Peki senin zorun neydi ey Samiri?" "Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve onu attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti" diye cevap verdi. Musa şöyle dedi: "Hadi git. Artık hayatın boyunca sana düşen bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun ilahına bir bak. Biz onu iyice yakacağız, sonra da un ufak edip denize savuracağız. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır." İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki kıyamet günü sırtında ağır bir yükle huzurumuza gelecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaktır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, "Hayır, ancak bir gün kaldınız" der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, "Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz, bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendisine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olansa hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlamadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve "Rabbim ilmimi artır" de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da secde ettiler. Sadece iblis direndi. Bunun üzerine "Ey Adem" dedik. "Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acıkmak da çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın." Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı: "Ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi?" Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü.
Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu. İkiniz birden inin oradan. Birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vaade olmasaydı hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bir mucize getirseydi ya dediler. Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmiş değil mi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte. Siz de bekleyin bakalım. Dost doğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi. Kehf suresi 75 ila 110. ayetlerle Meryem ve Taha surelerinin yer aldığı 16. cüzün mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Tur Suresi 17 ila 28. ayetler.

متكئين على سرر مصفوفة وزوج

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken, için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de, bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri. Sizleri en kalbi duygularımla Kur'an Hocası programımızdan, Diyanet Radyoları stüdyolarından saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Efendim bugünkü dersimizde Bakara suresinin 30 ila 37. ayetlerini okuyacağız. 5. sayfada yer alan bu ayeti kerimeleri önce okuyup ardından mealini sunacak ve daha sonra da sayfada okunurken dikkate alacağımız hususlara yine temas edeceğim her zaman olduğu gibi. Evet, önce ayetleri okuyorum.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz qala rabbuke lil melaiketi inni ca'ilun fil ardi halife. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.

0: Sadakallahü'l-Azim. Evet efendim, Allah kabul eylesin. Şimdi bu ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Birlikte kulak veriyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, biz seni övgü ile tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah, şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip, sözünüz de doğru iseniz, şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi, şüphesiz sensin cevabını verdiler. Ey Adem! Bunların isimlerini onlara bildir, dedi. Onlara bunların isimlerini bildirince de, size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim. Yine sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilirim demedim mi? Buyurdu. Meleklere, Adem'e secde edin dediğimizde, İblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Ey Adem! Sen ve eşin cennette oturun. Orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da, bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de, birbirinize düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır dedik. Bunun üzerine, Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı, bunlara tevbe etti, Rabbi de onun tevbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o, tevbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Azim olan Allah doğru söyledi. Kıymetli dostlar, mealini de dinledikten sonra şimdi sayfada yer alan bazı kelimeleri okuma içinde sizlere paylaşacağım. Baştan başlıyoruz.
1: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
0: Burada halife kelimesi gördüğümüz gibi halifeten diye yazılmaktadır. Ancak unutmayalım. Not alanlar bunu bir tarafa kaydedebilirler, tekrar bakıp hatırlamak için. Kelimenin sonunda gelen yuvarlak ta harfleri ya da kapalı ta harfleri dediğimiz bu halifeten kelimesinin sonundaki gibi yazılan bu harflerde durulduğu zaman harekesi ne olursa olsun ha sesiyle durulur. Yani halifeten yazılmış olmasına rağmen duruş hali halife şeklindedir. Demek ki ta harflerindeki duruşlar yuvarlak ya da kapalı ta harflerindeki duruşlar ha sesiyle ve cezimle okunacaktır. İşte halifeten derken, bakınız halifeten yazılmışken duruşumuz halife şeklindedir. Devam ediyorum. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Burada eddimâ kelimesinde de sonda hemze var. Duruşumuz sükun üzere olacağı için, yani cezimle olacağı için burada hemzeyi cezimle okumanın sesini vereceğiz.
1: Ve yesfikuddimâ.
0: Devam ediyorum.
1: Ve nehnu nusebbihu bihamdike ve nukad disulek qale inni a'lemu ma la ta'lemun.

burada. ثُمَّ عَرَضَهُمْ. Vat harfi özellikle dikkatimizi çeken bir harf. Kendi yerinden, kendi sesiyle.

Burada da çokça meddi, muttasıl ve munfasıl gibi birden çok elif uzatılan med çeşitlerini gördük. Bilindiği için bunlara tek tek işaret etmiyorum. Devam ediyorum.

Evet, burada duruyoruz. Burada enbihüm diye hemzeden sonra gelen nun harfi var. Sonra ba harfi geliyor. Ancak cezimli nundan sonra ba harfi gelirse nun mime dönüşüyordu. İşte bakalım. Enbihüm, yine hemzeyi cezim sesiyle okuyoruz, duyuruyoruz. Yani hemzeyi, sesini çıkarıyoruz. Enbihüm bi esmaihim.

bu okuduğumuz ayette de uzatılan uzatılmayan yerler hususiyle dikkatimizi çeken bölümlerdir. Mesela ve e'lemu ma tubdune ve ma kuntum derken e'lemu hiç uzatmadan ma tubdune, burada ma tübdü derken dal harfi uzatıldığı gibi sonrasındaki nun, vav uzatılmıyor. Yani bunlar bildiğimiz konular olması itibariyle sizlerin dikkate aldığınızı hesap ediyorum ben. Ona göre de üzerinde tek tek durmadığımı söylemiştim. Devam ediyoruz bir sonraki ayet-i kerime ile.

أبى واستكبر وكان من الكافرين.

Burada mimma kana fih derken kana da bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Çoğunlukla kâne şeklinde Kur'an-ı Kerim'de kelimelerin yer aldığını görürüz. Ama burada kâna olarak tesniye, ikil halinde gelmiştir. Evet. Kâna. Onun için bunu kâne şeklinde okumayalım. Aynen okuduğumuz gibi bir kez daha tekrar ediyorum. فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ Yani uzatarak okuduk. Devam ediyoruz. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ Evet, bu kelime duruşu itibariyle dikkatimizi çeken bir kelime. Bakınız, kelimenin yazılışı nasıldı? Adun. Ama biz şeddeli harflerde dururken, evet şeddeli harflerde dururken, şeddenin içinde yer alan bir, ilk bölümü olan şeddeli harfin sakin halini aduv, bakınız bir onu okuyoruz, bir de vün derken, tenvin ile okuyorduk ya, işte bir de o vün diye okuduğumuz vav harfini ikinci bir kez cezimle okuyoruz. O zaman şöyle bir şey oluyor. Şeddeli harfin sükununda şeddeli olduğunu belirtmek adına o harfi iki tane sakin harf olarak okuyoruz. Yani kendisini iki sakin halinde okuyoruz. Ne gibi bakalım? Biraz öncesinden başlayıp devam edelim. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ İşte ikincisi de çıktı. عَدُوٌّ dersem عَدُوٌّ bir tane vav olur. عَدُوٌّ siz de duyuyorsunuz. Ama şeddeli olduğu için iki tane sakin vav olması gerekiyor, okunması lazım.

0: Burada da fetâbe aleyh. Gördüğünüz gibi aleyhi de durulunca ya harfinin cezimli okunuş sesi uzatılıyor. Bakınız, ya harfinin cezimle okunuş sesi uzatılıyor. Bir kez daha okuyalım bakalım. Fetâbe aleyh, aleyh. İşte buna da biz aynı zamanda meddi lin diyoruz. İnnehu huvettevvâburrahîm diyerek de meddi arız ile de okumamızı tamamlamış oluyoruz kıymetli dostlar. Efendim, bugün de bize ayrılan süreyi tamamlamış olduk. Sesimize de yansıyacak kadar küçük bir rahatsızlığa rağmen derslerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bunun için kusurumuza bakmayın. Sizlere dua ediyor, sizlerden de dua bekliyoruz. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle, hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ferhat Kars. Vakıa Suresi 75 ila 96. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardan ise, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardan ise, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Dini tamamlamaya çalışanlar, bid'atçiler. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Maide Suresi 3. Ayet. Medeni bir sure olan Maide Suresinin 3. ayetinde, kulları için seçtiği dinin İslam olduğunu bildirirken, dini kemale erdirmek ifadesini kullanmıştır Allah-u Teala. Bu ifade, dinde helal ve haram olanların bildirilip sınırların belirlendiğini, ahlaki, hukuki ve sosyal yasaların tamamlanarak son noktanın Allah tarafından konulduğunu bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim'den en son indiği düşünülen bu bölüm, Hazreti Peygamber'in vefatından kısa süre önce Veda Hacı yapılırken Arafat'ta nazil olmuştur. Yüce Allah, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, insanlığın muhtaç olduğu itikadi ve ameli ilkelerin en mükemmelini içeren Kur'an'ı, insanlığın hayat ve medeniyet alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak bir nitelikte kemale erdirmiş ve tamamlamıştır. Tamamlanmış din vurgusu, dinde yeni helaller ve haramlar icat edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde, "Benden sonra yaşayanlar nice ihtilaflar görecek. Öyleyse size sünnetimi ve hidayet üzere olan Hulefai Raşidi'nin sünnetini hatırlatırım. Bunlara uyun ve dört elle sarılın. Sonradan çıkan şeylere karşı da son derece dikkatli ve uyanık olun. Zira sünnette bulunana zıt olarak her yeni çıkarılan şey bir bid'attir ve her bid'at de sapkınlıktır." buyurmuştur. Arapçada bid'at kelimesi bir şeyi ilk kez yapmak ya da daha önce örneği bulunmayan, sonradan ortaya çıkan şey manalarına gelmektedir. İslam dininde Hazreti Peygamber zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargı ve ilkeler için kullanılan bu kelime, bu yargı ve ilkelerin dinin aslından olmayıp insanlar tarafından konulması yönünden olumsuzluk ifade etmektedir. Bid'at kelimesi Kur'an-ı Kerim'de, dinde insanlar tarafından ihdas edilen yenilik anlamında bir defa yer almaktadır. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Buna uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik ama çokları yoldan çıkmışlardır. Hadid Suresi 27. Ayet. Ayet, Hristiyan rahiplerin kadınlardan ve dünyevi isteklerden uzak durarak kiliselere kapanmaları şeklindeki ruhbanlık uygulamalarından söz etmekte, onu kendileri icat ettiler vurgusuyla Allah'ın emretmediği bir şeyi yaptıklarını göstermektedir. Aslında onlar iyi niyetle ve Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla bunu yapmışlar, ancak ortaya koydukları ruhbanlık bid'ati Allah'ın dininde onun emretmediği bir şey olduğu için kınanmalarına sebep olmuştur. Benzer durum sahabe arasında da görülmüş, "Ben geceleri namazla geçireceğim, ben her gün oruç tutacağım, ben eşime yaklaşmayacağım" diyerek aralarında söz veren üç sahabiyi uyaran sevgili Peygamberimiz, "Allah'a yemin ederim ki ben içinizde Allah'tan en çok sakınan kimseyim. Ancak oruç tutar, yemek de yerim, geceleri namaz kılar, uyurum da. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir" buyurmuştur. Dini gayretlerle ortaya çıkan bid'atlerle birlikte anılan hurafeler, bid'atlerden farklı olarak yanlış inançlar demektir. İkisi de insan kaynaklı olması yönünden ortaktır. Ancak her bid'at hurafe sayılmaz. Çünkü hurafede genel olarak akıl dışılık vardır. Kabirlerden medet ummak, taşları öpmek, Allah rızası için kesilen bir kurbanın kanını alnına sürmek, safer ayını uğursuz kabul etmek, yatır ya da ağaçlara bez bağlamak gibi davranışlar hurafedir. Bir kısım batıl dinlerde görülmekle birlikte İslam diniyle bağlantıları yoktur. Bid'at ise dini ritüel ve inanışlara benzer, dini kabul edilir ancak dinden değildir. Bid'atin çeldiriciliği akla yatkın olması noktasında ortaya çıkmaktadır. Hurafelerin reddedilmesi daha kolayken, bid'atlerden bu özelliği nedeniyle korunmak zordur. Ramazan ayında tutulan ilk orucu kendisine Oruç Baba adı verilen bir kabrin başında açmak, iftar etme yönüyle dini bir ritüel olarak görünse de, bu işten sevap ummak, bu harekete bir değer atfetmek, yapana sevap kazandıracağını düşünmek, dinde olmayan bir uygulamayı dine sokmaktır. Yine namaz gibi önemli bir ibadeti, Hazreti Peygamber veya ashabının uygulamadığı sayılar ve vakitlerle yeni formlara sokmak, Kur'an okumak başlı başına bir ibadet ve dua iken farklı sayılarla arzu ve isteklerin gerçekleşeceğine dair söylemlerde bulunmak, bid'at ihdas etmektir. Ölü evinde helva kavurmayı, Muharrem'in 10. günü aşure kaynatmayı ibadet telakki etmek de bu yönden sakıncalıdır. Bunlar gelenek olarak toplumun benimsediği davranışlar olsa da dini bir değeri yoktur, dine ait gibi gösterilmemelidir. İnsanların bid'at ve hurafeleri benimsemeleri din anlayışının eksikliği ve dinin doğru kavranmamış olmasıyla yakından alakalıdır. Bununla birlikte maddi veya manevi menfaat duygularının ön plana çıkarılması, siyasi ya da manevi statü elde etmek gibi sebeplerle de dinin bir sömürü aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Adı ister bid'at ister hurafe olsun, nasıl bir niyetle yapılırsa yapılsın, bu tür uygulamalarda en büyük hata insanların Allah'ın sözünün üstüne söz söyleme girişiminde bulunmasıdır ve Yüce Allah bunların tümünü yasaklamıştır. Şimdi zikredeceğimiz örnek, Hazreti Peygamber zamanında yaşanan benzer olaylarda Allah'ın kullarını doğrudan uyardığını göstermektedir. Sevgili Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı gün sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş. Onlar "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap verdiklerinde Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Bu gece kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir." Hazreti Peygamber'in dilinden yapılan bu uyarı, cahiliye Araplarında mevcut olan yıldızlara, yaratılış maksadının üzerinde değer atfetme, onların yağmur yağdırma, insanları cezalandırma, insanların hayatına etki etme gibi özellikleri olduğu inancının bazı zihinlerde devam ettiğini göstermektedir. Kur'an'da, "Ey inananlar! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah'ın elçisi en güzel örnektir" buyurulmuş ve Peygamber, söz, fiil ve davranışlarıyla dini açıklamışken, dinle ilgili yeni uygulamalar getirmekten sakınmak, Müslümanlar için bir yükümlülüktür. Ancak her konuda olduğu gibi, burada da ifrat tefrit dengesi korunmalıdır. Dikkat edilmesi gereken, bid'at konusunun din bağlamında ele alındığı, dünyevi işler için yapılan yeniliklerin bid'at kapsamına girmediğidir. Örf ve adet, bir dini ahkamı değiştirmediği, bir

0: ibadeti bozmadığı veya dinin yasak ettiği şeylerden olmadığı sürece bidat olarak görülemez. Buna göre ibadet ve sevap kastıyla yapılmayan işler dini değil, dünyevi uygulamalar olarak kabul edilmelidir. Uçağa ve otomobile binmek, masada yemek, çatal kaşık kullanmak, teknolojik aletlere sahip olmak, insanoğlunun yeryüzünü imar etme faaliyetlerinin sonucu ortaya çıkan şeylerdir ve dünya hayatının süsleri arasındadır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Enfal Suresi 1-8. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise

iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

Allah hakları zayi etmez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Nisa Suresi 40. Ayet. Gerek iyilik, gerekse kötülük hiçbir zaman karşılıksız bırakılmaz. Bizler bu dünyanın bir sınav yeri olduğunu, kişinin yaptıklarından hesaba çekileceğini, iyilik yapanların sevap alıp akabinde cennete, kötülük yapanlarınsa günah alıp sonunda cehenneme gideceğine inanırız. Bu ilahi adaletin bir gereğidir. Bir Müslüman için ahiret gününe, ahiret gününde meydana gelecek hesap, mizan, sırat, amel defteri, cennet, cehennem gibi olgulara inanmak, imanın şartları arasında bulunmaktadır. Nitekim Yüce Allah'ın ilahi bir mahkemenin kurulacağına dair vaadi, Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetlerde şu şekilde haber verilmektedir. O gün insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaktır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir. Yine bir diğer surede meydana gelecek manzara tasvir edilmekte ve şöyle buyurulmaktadır. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı günde, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün herkesin başkasıyla ilgilenmeyi düşünmeyecek şekilde kendini meşgul edecek bir işi vardır. İlahi mahkemenin kurulacağı, burada kimsenin itiraz hakkının olmayacağına dair bir ayette şu şekildedir. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Bütün bu ayetlerden çıkarılacak sonuç şudur. Herkes yaptığının karşılığını bulacak ve ona göre mekanı tayin edilecektir. Öyleyse amellerimizle baş başa kalacağımız kesin olan bu günde, kimsenin kimseye faydasının dokunmayacağı ve bizi savunacak birilerinin bulunmayacağı idrakiyle yaşamaya çalışalım. Belki bunlar ilk etapta bize hikmetini anlayamadığımız için bir an korkutucu gelebilir. Ancak işin aslı böyle değildir. Bir kez de bunun tam aksini farz edelim. Yani güçlü ve haksız olan kimsenin yaptığının yanına kâr kaldığı, adaletin tahakkuk etmediği bir hayat tasavvur edelim. O halde bir hesap gününün varlığına inanmak, bize her şeyi daha düzgün, hakkaniyetli, ölçülü yapmamız gerektiğini hatırlatacaktır. Eğer bir yerde suyu getirenle testiyi kıran, çalışanla çalışmayan bir tutulur, iyilik yapanla yapmayan fark etmezse, hayat çekilmez hale gelecektir. Şüphesiz iyilikle kötülük bir değildir. İşte Cenab-ı Hak da yukarıda metin ve mealini verdiğimiz ayette, iyilik yapanların sevabının kat kat verileceğini, iyilerin ödüllendirilip karşılığını bulacaklarını haber vermektedir. Bir başka ayette de aynı konuya değinilerek

0: Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Sonunda kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırmak, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırmak için Allah kim ne yaparsa kaydeder buyurulmaktadır. Çok az da olsa iyilik yapılmalı, basit gibi de görülse günahtan kaçınılmalıdır. Günahın basit ve küçüklüğü değil, kime karşı işlendiğinin farkında olunmalıdır. Amel defterimizde ve kıyamet günü tartıya girecek hesabımızda, bizim lehimize çıkacak iş, söz ve eylemlere ağırlık vermeliyiz. Kimseye zerre miktarı kadar bile olsa haksızlık etmemeli, kimsenin hak ve hukukunu ihlal etmemeliyiz. Unutmayalım ki hesap çetin, yol uzundur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Beşinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde İsra suresi ile Kehf suresi 1 ila 74. ayetlerin meali yer almaktadır.
3: İsra suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek, o kitabı İsrailoğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp, köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Bir zaman sonra onlara karşı, size tekrar üstünlük verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü artırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz, biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan, şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur. Biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz. Sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, İşte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır. Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız, bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda, ihtiyaç içinde olduğun için onlara ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma. Ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır, onları görmektedir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda sınırı aşmasın. Çünkü o yeterince yardıma mazhar olmuştur. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin, çünkü ahit sorumluluk doğurur. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir, hem de sonucu daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri

yarabilir, ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Bütün bunların kötülüğü, Rabbinin katında istenmeyen şeyler olmasıdır. İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de, kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi? Gerçekten siz çok ağır bir söz söylüyorsunuz. İyice düşünmeleri için bu Kur'an'da ayrıntılı açıklamalar yaptık. Ama bu sadece onların haktan uzaklaşmalarını arttırıyor. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah'tan başka ilahlar olsaydı, onlar da arşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı. Allah onların söylediği şeylerden münezzehtir. Çok çok yücedir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir tıkaç koyarız. Sen Rabbinin Kur'an'daki ismini tek başına andığında canları sıkılmış olarak arkalarını dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini, kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin "Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak işte, senin hakkında ne türlü benzetmeler yapıyorlar. Böylece yoldan saptılar. Bir daha da doğru yolu bulamıyorlar. Dediler ki, biz bir kemik yığını haline gelmiş, ufalanmışken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi? De ki, ister taş olun, ister demir. İsterse canlanmasını aklınızın almadığı herhangi bir yaratık. Bu defa da bizi tekrar hayata kim döndürecek diyecekler. Sizi birinci defa yaratan de. Sonunda onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ne zamanmış o diye soracaklar. De ki yakın olduğunu sanıyorum. O gün Allah sizi çağıracak ve siz dünyada çok az kaldığınız zannı içinde ona hamd ederek çağrısına uyacaksınız. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı
sadece insanları sınamak

için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice arttırmaktan başka bir şey sağlamaz. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis, ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim dedi ve ekledi. Şu benden üstün kıldığına bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, az bir kısmı dışında onun neslini peşime takacağım. Allah şöyle buyurdu. Git, onlardan kim sana uyarsa cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennem olacaktır. Hadi, onlardan gücünün yettiklerini sesinle telkinde bulunarak çağrınla ayart. Süvarilerinle yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun olmayacaktır. Güvenip dayanmak için Rabbin yeter. Lütfuna nail olasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size çok merhametlidir. Denizde bir tehlikeyle yüz yüze geldiğinizde Allah'tan başka bütün yardıma çağırdıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığındaysa yüz çevirirsiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Peki onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi bir defa daha denize döndürüp üzerinize bir kasırga göndererek inkar etmeniz sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? O zaman bize karşı size arka çıkacak birini de bulamazsınız. Andolsun biz Ademoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar, işte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık, neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükselsin. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerinse sadece ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakteri

Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara gerçekleri anlatmak için her türlü misali denedik. Yine de insanların çoğu inkarcılıkta direndikçe direndiler. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. İçlerinden de çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece bir beşer peygamberim. Kendilerine kurtuluş rehberi vahiy geldiğinde insanların inanmalarını ancak Allah peygamber olarak bir beşer mi gönderdi şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. Yine de ki, benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kafidir. O, kullarını çok iyi bilip görmektedir. Allah kime hidayet verirse, doğru yolu bulan işte odur. Kimi de hidayetten uzaklaştırırsa, artık böylelerine Allah'tan başka destekçiler bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun süründürerek toplarız. Onların varıp kalacağı yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça yakıcı alevlerini çoğaltarak azaplarını sürdürürüz. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve demişlerdi ki, bizler bir kemik yığını ve un ufak olmuşken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi? Düşünmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerlerini de yeniden yaratmaya kadirdir. Allah onlar için bir vade takdir etti, bunda kuşku yoktur. Ama zalimler inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok eli sıkıdır. Andolsun biz Musa'ya açık seçik 9 ayet verdik. Haydi İsrail oğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona, ey Musa demişti, senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Musa şöyle dedi, çok iyi biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun, ben de öyle düşünüyorum ki hakikaten senin işin bitik. Derken Firavun onların ülkedeki varlığına son vermek istedi. Bu yüzden biz onu ve yanındakileri hepsini denizde boğduk. Arkasından da İsrailoğullarına, yurdunuzda oturun, ahiret vakti gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik. Biz Kur'an'ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik. O da sana yalnız gerçeği söyleyerek geldi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık. Peyderpey indirdik. De ki, siz ona inanın veya inanmayın. Şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere Hakk'ın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve Rabbimizi tesbih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir derler. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an onların saygısını arttırır. De ki, ister Allah diyerek, ister

Rahman diyerek yakarın. Hangisiyle yakarsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur. Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme. Fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Kehf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennet erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın. İşinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Mağaraya sığındılar. Oradan baksan güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlarsa mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin dönüp kaçardın. Ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler ve eklediler. Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın hangisinin yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ayrıca
çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler. İşte o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece kıssayı anlatarak insanları onlardan haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zaman insanlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, üzerlerine bir bina yapın. Rableri onları daha iyi bilir. Onların yöneticileri ise, bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabet yapacağız, dediler. Sonra gelenler, bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir, diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir, diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir, diyecekler. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki, onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Ve de ki, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için alevleri kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar, buna erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. İşte onlara, altlarından ırmaklar akan adn cennetleri vardır. Onlar orada altın bileziklerle bezenecekler, ince ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler, orada tahtların üzerine kurulacaklardır. Ne güzel bir karşılık, ne güzel bir konak. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Benim malım seninkinden daha çok. İnsan sayısı olarak da daha güçlüyüm. Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülürsem bile, hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, yoksa sen, dedi, seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir
ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam.

0: keşke bağına girdiğinde, maşallah, güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de, bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de, bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. Sahibi, çardakları yere çökmüş haldeki bağ uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk, hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan O, en güzel akıbeti veren yine O'dur. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır, sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını, ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah, benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyuracak. Onları çağıracaklar, fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılamaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz Resulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler, ahalisi, zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik. Bir vakit Musa genç adamına, ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut bu yolda senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim demişti. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. Oradan uzaklaştıklarında Musa genç adama, "Yiyeceğimizi getir. Gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü?" dedi. "O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. O sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir." Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Hemen izleri üzerine geri döndüler. Derken kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. O kul, "Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin?" dedi. Musa, "İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin sözünden dışarı çıkmam," dedi. O da, "Eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma," diye tembih etti. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman, o kul gemiyi deldi. Musa, "İçindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın," dedi. Kul, "Ben sana, sen benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi?" dedi. Musa, "Unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimi çıkmaza sokma," dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir gence rastladıklarında, o kul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, "Masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha? Gerçekten sen fena bir şey yaptın."
1: İsra suresi ve Kehf suresi 1-74. Ayetlerin yer aldığı 15. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. Araf suresi 26-31. Ayetler.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

En tekulûne alallâhi mâ lâ te'lemûn. Kul emere rabbi bil kıs.

0: يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif.
3: Mehmet Pervane. Ahzab Suresi 21 ila 25. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Müminlerden bir kısmı Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah müminlere savaş için yetip arttı. Allah güçlüdür, üstündür. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 192 ila 194. ayetlerin tefsiri. Bu ayetler bir önceki ayette aklı selim sahiplerinin cehennem azabından Allah'a sığınmalarının ve kendilerini ondan koruması için dua etmelerinin nedenini açıklayıcı mahiyettedir. 192. ayette cehenneme girenlerin zalimler olduğuna işaret edilmekte, bu sebeple ahirette hiçbir yardımcılarının bulunmayacağı ve rezil olacakları bildirilmektedir. 193. ayette davetçi diye tercüme edilen münadiden maksat Hazreti Peygamber veya Kur'an'dır. İnsanları Allah'a iman etmeye çağırdığı için kendisine bu sıfat verilmiştir. Ayet, rezil eden cehennem azabından kurtulmanın tek çaresinin Yüce Allah'a imana çağıran Hazreti Peygamber'in ve Kur'an'ın davetini kabul ve ona iman etmekte olduğunu vurgulamaktadır. Bunun farkında olan aklı selim sahibi müminler bu çağrıya uyduklarını ve hemen iman ettiklerini Allah'a yakararak ifade etmişler ve günahlarını affetmesi, kötülüklerini bağışlaması ve kendilerine iyilerin ölümünü nasip etmesi için ona niyazda bulunmuşlardır. Ayetin son cümlesini lafza bağlı olarak canımızı iyilerle birlikte al şeklinde tercüme etmek mümkündür. Burada maksat, Allah katında iyi ve makbul sayılan kişilerle ortak niteliklere sahip olma dileğinde bulunma, Allah'ın kendilerini ölünceye kadar dinden dönmeden iyi bir hal üzere yaşamayı ve ölürken de iyiler zümresinden olarak ölmeyi nasip etmesini isteme olduğu için bu cümle mealinde bize iyilerin ölümünü nasip et şeklinde çevrilmiştir. Ebrar, bir mastarından türemiş olan ber kelimesinin çoğulu olup, iyiler, doğrular, iyilik ve ihsanı bol olanlar anlamında bir sıfattır. Önceki ayetlerde, dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek için gereken sebeplere sarıldıklarını ifade eden müminler, 194. ayette dualarını tamamlarken, Yüce Allah'ın peygamberler vasıtasıyla verdiği sözü yerine getirmesini, kendilerini ahirette cehenneme sokup rezil etmemesini istemektedirler. Onların bu tutumu, Allah'ın verdiği sözü yerine getirip getirmeyeceği konusunda şüpheye düştükleri anlamına gelmez. Nitekim ayetin, ''Sen asla sözünden caymazsın'' mealindeki son cümlesi de onların bu konuda herhangi bir tereddütlerinin olmadığını gösterir. Şu halde onların ayette belirtilen tutumları sadece kendilerinin söz verilen mükafata liyakat kazanıp kazanmadıkları konusundaki tereddütlerini ifade eder. Bu sebeple günahlarının bağışlanması ve söz verilen mükafata liyakat kazanmaları için Yüce Allah'a dua etmektedirler. Peygamberler vasıtasıyla vaat edilen mükafattan maksatsa hem dünyanın hem de ahiretin nimetleridir. Nitekim bu surenin 148. ayetinde peygamberlerle birlikte Allah yolunda cihad eden müminlere hem dünyanın hem de ahiretin nimetlerinin verildiği haber verilmektedir. Ayrıca Enbiya suresinin 105. ayetinde de yeryüzüne Allah'ın iyi kullarının varis olacakları belirtilmekte, Nur suresinin 55. ayetinde de Yüce Allah iman edip iyi amel işleyenleri yeryüzüne hakim kılacağını vaat etmektedir. Bütün bu ayetler birlikte değerlendirildiğinde, iman edip iyi işler yapanlar için Yüce Allah'ın dünyada yükselme, yücelme, savaşta zafer, ilim ve irfanda ilerleme, uluslararası itibar ve benzeri maddi ve manevi her türlü nimeti, ahirette de cehennem azabından kurtuluş ve cennet nimetlerini kazanma gibi mükafatları vaat ettiği anlaşılmaktadır. Ali İmran Suresi 195. ayetin tefsiri. Yüce Allah, lütuf ve merhametinin enginliğini kullarına açıkça hissettiren bir karşılık vererek, kadın olsun, erkek olsun, kendisine kulluk yolunda sarf edilecek hiçbir çabayı boşa çıkarmayacağını, kendi yolunda yürüyenlerin günahlarını bağışlayacağını ve katından bir lütuf olarak onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağını müjdelemiştir. Nitekim Bakara suresinin 186. ayetinde de, ''Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki, şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde duacının dileğine karşılık veririm buyurarak kullarının dualarını reddetmeyeceğini ve dileklerine karşılık vereceğini bildirmiştir. Müfessirlerin büyük çoğunluğu, sizden bir şey yapanın emeğini boşa çıkarmam şeklinde tercüme ettiğimiz cümleyi, sizin amellerinizi ve itaatlerinizi karşılıksız bırakmayacağım, onların sevabını size vereceğim şeklinde tefsir etmişlerdir. Kadınla erkek arasında ayrım yapılmaksızın Allah'a samimiyetle dua eden herkesin duasının kabul edileceği ve iyi amel işleyen herkese amelinin karşılığının verileceği belirtilirken ki birbirinizden meydana gelmişsinizdir anlamında bir ara cümleye yer verilmesi, kadınla erkeğin birbirinin tamamlayıcısı ve bir bütünün parçaları olduklarını, biri olmayınca diğerinin de olamayacağını ifade eder. İki cinsten her birinin diğerinde olmayan özellikleri vardır. Ancak bunlar üstünlük sebepleri değil, birbirini tamamlayıcı özelliklerdir. Allah katında üstün olan, onun emir ve yasaklarına uygun hareket edendir. Rivayete göre müminlerin annesi Ümmü Seleme, "Ey Allah'ın Resulü! Yüce Allah Kur'an'da erkeklerin hicretini övüyor, kadınların hicreti hakkında hiçbir şey söylemiyor." demiş, bunun üzerine bu ayet inmiştir. Bu rivayetten de anlaşılacağı üzere, Kur'an'da hicret ve cihadın önemi, Arap dilinde erkekler için kullanılan fiil kalıplarıyla vurgulandığından, hanımlar burada vaat edilen mükafatlarda kendilerinin payının olup olmayacağı konusunda tereddüt etmişler, Allah bu ayeti indirerek kadınların amellerinin karşılığı konusunda erkeklerden ayrı tutulmadığını haber vermiştir. Çünkü onlar da erkeklerle beraber Allah yolunda çeşitli eziyet ve işkencelere katlanmışlar, müşriklerin baskıları neticesinde hicret etmeye ve yurtlarından çıkmaya mecbur kalmışlardır. Nitekim gerek Habeşistan'a gerekse Medine'ye erkeklerle birlikte Müslüman hanımlar da hicret etmişler ve hicretin sıkıntılarına onlarla birlikte katlanmışlardır. Savaşlara gelince Müslüman hanımlar bu cihada da uygun şekilde katılarak sevabından paylarını alırlar. Nitekim Hazreti Peygamber zamanında ve sonrasında bazı hanımların savaşa katılarak hastalara bakma, yaralıları tedavi etme, askerlere su verme ve benzeri hizmetler gördükleri, hatta gerektiğinde düşmanla yiğitçe vuruştukları bildirilmektedir. Uhud Savaşı'nda Medine'de kalıp savunma savaşı yapmayı teklif edenler, savaşta hanımlardan ve çocuklardan da yararlanmayı düşünmüşlerdi. Resulullah da bu grubun içindeydi. Unutmamak gerekir ki, Müslüman askerleri tedavi edip sağlığına kavuşturmak, düşman askerlerini etkisiz hale getirmek için savaşmak kadar değerli olduğu gibi, bilfiil savaşacak askerleri yetiştirmek ve onlara manevi destek sağlamak da savaştaki başarının önemli bir parçasıdır. Allah erkek olsun, kadın olsun, kendi yolunda cihada katılanların günahlarını affedeceğini ve onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyarak ödüllendireceğini vaat etmiştir. Bu ödül insanların hayal edemeyeceği kadar güzel ve değerlidir. Hazreti Peygamber de Allah yolunda şehit olanların kul hakları hariç bütün günahlarının affedileceğini haber vermektedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 5. Ayet.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun, hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın bilgisi. Ayette evrendeki hiçbir bilginin Yüce Allah'a gizli kalmayacağı belirtilerek, bu surenin ikinci ayetinde geçen Hay ismi şerefine açıklama getirilmektedir. Zira böyle bir ilmin varlığı ve bu derece kapsamlı olması, daima diri ve ölümsüz olmakla mümkündür. Diğer taraftan bu açıklama yine aynı ayette yer alan Kayyum ismiyle de bağlantılıdır. Çünkü Kayyum, bütün varlıkları yaratan, varlıklarını sürdürmelerini sağlayan, denetleyen ve görüp gözeten anlamına geldiğine göre, bu ismin tecellisi, bütün yaratıkların ihtiyaçlarını bilmeye bağlıdır. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Allah her şeyi görür ve bilir. Hiçbir şey ona gizli değildir.

Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette güzel ahlak.
1: Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de Kalem Suresinin 4. ayetinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. 610 yılının Ramazan ayıydı. Bir süredir alışkanlık haline getirdiği üzere yine Hira mağarasına çekildiği bir gün Muhammedül Emin, vahiy meleği Cebrail ile karşılaşmış ve ilk vahiy tecrübesini yaşamıştı. Bu heyecan ve telaşla yüreği titreyerek hemen evine, sevgili eşi Hazreti Hatice'nin yanına dönmüştü. Başından geçenleri ona anlatmıştı. Onun bu endişeli haline karşılık, Hazreti Hatice oldukça sakindi. Çünkü Hazreti Muhammed gibi yüksek ahlaki meziyetlere sahip bir insanın başına gelen bu olayın kötü bir şey olacağına asla ihtimal vermiyordu. Bu nedenle

0: Le eşini, Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin, muhtaç olanların bakımını üstlenirsin, aç ve açıkta olanı koruyup kollarsın, misafire ikram edersin ve musibete uğrayanlara yardım edersin. Sözleriyle teselli etti. Hira dönüşü Hazreti Hatice'nin peygamberimize sarf ettiği bu teselli cümleleri adeta sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına övgüyle şahitlik etmekteydi. Olgun bir imanın hayatımızdaki en büyük göstergesi salih amelle birlikte güzel ahlak sahibi olmaktır. Güzel ahlak dünyamızı aydınlatır, ahiretimizi cennete çeviren en kıymetli hazinemizdir. Bizler sonu cennet olan bir hayatın ancak güzel ahlakla tamamlanacağına inanırız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderiliş amacı da güzel ahlakı tamamlamak gayesine yöneliktir. Güzel ahlakı korumak Yüce Rabbimizin bizlere bir emridir. Mümin, güzel ahlaka aykırı görülen davranışları uygun bir dille düzeltmeye çalışır. İyi huylu olmak için uğraşır. Akıllı ve samimi bir mümin her zaman Allah'ın hoşnut olacağı davranışlarda bulunur. Kaba ve kötü davranışlar sergilemez. Özenmemiz ve örnek almamız gereken insanlar Allah'ın elçileri olan peygamberlerdir. Göstermemiz gereken ahlaksa Allah'ın bizim için seçip tavsiye ettiği güzel ahlaktır. Mümin, anne babasına, eşine, evladına, komşu ve akrabalarına, can taşıyan her bir varlığa şefkat ve merhamet gösterir. Eliyle, diliyle hiç kimseye zarar vermez. Çevresine güven verir. Rabbimizin emrettiği şekilde dost doğru olur. Doğruluktan asla ayrılmaz. Zarar göreceğini bilse dahi yalan söylemez. Sözünde durur. Boş ve faydasız işlerle ömrünü israf etmez. Cennet yolunun yolcusu, hayatının her anında, her işinde sadece Allah'ın rızasını gözetir.
1: Kırk ayette güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Faruk Çoban. Furkan Suresi 1 ila 9. ayeti kerimeler. Thank you.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir, dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz, dediler. Gör işte, senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Ey Habibi Hak, Kerimüşşan Muhammed Mustafa, Nazenini Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa, Ravza-i Vahdet Gülüsün Lime Allah Bülbülü, Canlara Canan Cihane Can Muhammed Mustafa, Nur-u Alem Fahri Adem Seyyidül Kevneynsin, İki alemde Şeyh-i Şahan Muhammed Mustafa, Buyu enfasın mutayyep etti nasut ehlini, doldu alem revh ile reyhan Muhammed Mustafa, zatını meddah olan ol Hazreti Hak olacak, nice bilsin kadrini insan Muhammed Mustafa, ümmet üzere ulu nimettir vücudun nimeti, cümle halka rahmeti rahman Muhammed Mustafa, nuri miskini unutma Rabbi İzzet Hak güçün, ey nebiler hizbine sultan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülahad Nuri.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Saffat 99 ila 113. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Rabbim, bana iyilerden olacak bir evlat ver. Bunun üzerine kendisine akıllı ve edepli bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk, babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince, babası ona, yavrucuğum dedi, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki, babacığım, sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca, ''Ey İbrahim!'' diye ona seslendik. ''Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İyi insanlardan seçilmiş bir peygamber olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kibirlenmek ve böbürlenmek haramdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın. Boyca da dağlara asla erişemezsin. İsra Suresi 37. ayet. İnsan nimetler içerisindeyken çabuk kibirlenen ve şımaran bir yapıya sahiptir. Kendisine verilen imkanları bir nimet ve imtihan sebebi ve sorumluluk doğuran bir durum olarak göremez. Her zaman bu nimet ve imkanların kalıcı olduğunu düşünür. Bundan dolayı aldanır. İnsanı kibirlendiren şey, mal, evlat, makam gibi hususlardır. Bunlara bakarak her şeyin üstesinden geleceğine inanır. Nitekim Ebu Leheb de Müslümanlara ahiretteki cezayı hatırlatmalarına karşılık malını harcayarak bundan kurtulacağını zannederdi. İnsanın kendisini yeterli ve zengin görmesinden dolayı azgınlık ettiği ayette haber verilmektedir. Bu bakımdan kişinin zenginlik hissine kapılıp gurura düşmesi kendisini felakete sürükler. Genellikle zenginleştikçe şımarıp azar, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu unutur. Hatta Allah'ı dahi tanımaz hale gelir. Konumuzu oluşturan İsra suresindeki ayette insanın böbürlenerek yürümesi kınanıyor. Zira insanın ne kadar büyüse de boyunun da dağlara ulaşamayacağı, ağırlık bakımından da yerleri delemeyeceği belirtilerek böbürlenmenin boş, anlamsız bir kuruntu ve kötü bir huy olduğu vurgulanıyor. Yeryüzünde böbürlenerek, büyüklük taslayarak yürümek, kişinin kendisini olduğundan fazla göstermeye çalışması, etrafındaki insanlara tepeden bakması, toplumda uygunsuz söz ve davranışlarda bulunması, her zaman kendini haklı görüp başkalarını küçümsemesi sebebiyle olur. Kibirli olmak insanı azdırır. Başkasının hakkını ihlal etmeye sebep olur. Çünkü hiç kimsenin kendisinden hesap sormayacağını, herkesin kendisinden korktuğunu zannederek kişi hak hukuk tanımaz, zalim konumuna düşer. Kur'an-ı Kerim, övünenleri ve kibirlileri Allah'ın sevmediğini belirterek kibirden uzak kalmayı, insanlardan yüz çevirmemeyi ve yeryüzünde böbürlenerek yürümemeyi emretmektedir. Çünkü kibirlenmenin ahirette cezasının büyük olacağı, ebedi olarak cehennem kapılarından girileceği ayette haber verilmektedir. Müminlerse yeryüzünde mütevazı olarak yürürler ve birbirlerine karşı merhametli davranırlar. Allah'ın adı anıldığı ve kendilerine nasihat edildiği zaman derhal secdeye kapanır. Rablerini överek tesbih eder, büyüklük taslamazlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimsenin cennete giremeyeceğini, kişinin kendisini büyük görüp halktan uzak kalmasıyla cebbarlar arasına katılacağını ve onların başına gelen musibetlerin kendisine uğrayacağını haber vermektedir. Kibir, boş kuruntudan başka bir şey değildir. Gerçekten değerli, akıllı, bilgili ve erdemli insanlar daima alçak gönüllü, ağırbaşlı olurlar. Bunun en güzel örneğini de Peygamber Efendimiz göstermiştir. Peygamberimiz kibirden nefret etmiş, bütün Müslümanlara karşı mütevazı olmayı değişmez bir davranış kuralı haline getirmiştir. Müslümanların Peygamberimizi çok sevmelerinde de alçak gönüllülüğün önemli bir payı olmuştur. Alçak gönüllü, mütevazı ol ki Allah seni yücelsin sözü darb-ı mesel haline gelmiştir. Burada yasaklanan kibirlilik sadece birey için değil, İslam toplumu için de geçerlidir. Öyle ki İslam devletinin yöneticileri ve komutanları her türlü kibir ve zorbalık, gurur, kendini beğenme, yüksekten bakma gibi davranışlardan uzak kalmışlardır. Hatta savaş alanında bile gurur ve kibre neden olacak sözlerden kaçınmışlardır. Yaşayışlarında hep sadeliği tercih etmişlerdir. Bu nedenle onlar hiçbir zaman fethettikleri yerlerin halkını kibir ve gururla korkutup ezmemişlerdir. Kişi, üzerinde yürüdüğü yerin altında kendisinden nice güçlü kuvvetli insanların yattığını düşünmeli, o bakımdan mütevazı olarak yürümelidir. Yani zorbaların, azgınların yürüdüğü gibi yeryüzünde böbürlenerek, sağa sola eğilip çalım satarak yürümemelidir. Böyle bir yürüyüş, büyüklenme alametidir. Kuşkusuz ki kişi bu davranışıyla yeri delemediği gibi boyca da dağlara ulaşamaz. Başka bir ifadeyle sağa sola bükülmekle, övünmekle ve kendini beğenmekle dağların tepelerine ulaşamaz. Büyüklük ve övünmek hastalığına yakalananlar toplum içinde sevilmeyen ve saygı gösterilmeyen insanlardır. Sevilmiş olsalar bile bu sevgi yapmacık olur. Bunların makam ve mevkileri, servetleri ellerinden çıkınca çevresindeki kişilerin dostlukları da sona erer. Dünyada yalnızlığa terk edildikleri gibi ahirette de yalnız kalacaklardır. Öyleyse her şeyin sahibinin Allah olduğunu, mülkü verenin de alanın da O olduğunu idrak etmeliyiz.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Furkan Tıraşçı. İnşikak Suresi.

والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, ey insan, sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecektir ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse, eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o, dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, hayır. Yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki, siz halden hale geçeceksiniz. Durum bu iken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir azabın haberini ver. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Altıncı cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Kehf suresi 75 ila 110. ayetlerle Meryem ve Taha surelerinin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kul, sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim, dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam, artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun, dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın, dedi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim, dedi. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğa gelince, onun anne babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince, o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babalarıysa iyi bir adamdı. Rabbin istediği